0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, hafta ortasından festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz, sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü yeniden sizlerle birlikteyim. Hepinize de muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkılarını yine bulunduğunuz ortamlarda 120 dakika yakın sizlerle paylaşıyor olacağız kıymetli dinleyenler. Festivalde sesimizi duymaya devam eden tüm dinleyicilerimiz için muhteşem bir gün diledik. Keyifli şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz.

Sabah saatleri birçok evde aynı başlıyor değil mi? Çocuğu kim olacak, akşam ne yenecek, araba neredeydi? Çiftler üzerine çalışan bir psikolog Mike Travers yıllardır bu 10 dakikalık telaşı izlemiş ve bazı çiftlerin listeye tek bir soru daha eklediğini fark etmişler. Bu soru nasılsın değil, karşısındakinin o gün elinde ne kadarı olduğunu ölçen kısa bir yoklamaymış. Travers'e göre sabah sorulabilecek en işlevli ve en düşünceli soru buymuş efendim. Üstelik akşam patlayacak tartışmaların bir kısmını daha başlamadan bitiriyor ve sorunun kelimeleri de önemli değil. Kimi çift puan veriyor, kimi hava durumu benzetmesi yapılıyor. Asıl mesele karşıdakinin bugün ne kadarını verebileceğini vaktinde öğrenmekmiş. Daha detaylı inceleyeceğiz bu konuyu. Ayrılmayın efendim, geliyoruz birazdan.

Cornell ve Colorado Boulder Üniversitelerinden mezun olan ilişkiler üzerine çalışan ve bir psikoloji sitesinin kurucusu Mark Travers'ın bir araştırmasından bahsediyorduk değerli dinleyenler. Birkaç yıl önce çiftlerin sabahları nasıl konuştuğunu daha yakından tanımaya ve bakmaya başlamış ve kavga anlarında ya da zor konuşmalara değil uyanmakla evden çıkmak arasındaki o sıradan 10 dakikaya gördüğü şeylerin çoğuysa aynıymış. Kim nereden alacak? Akşam saat kaçta buluşulacak? Bir kısım çift bunun ötesine geçip nasıl uyudun ya da nasıl hissediyorsun diye soruyormuş. Travers'a göre bu sorular bunlardan daha iyi sorular varmış efendim. Ama küçük bir grup listeye bambaşka bir madde ekliyor. Kapasite yoklaması dediği bu soru kim evde bir sayıya dönüşüyor. Bugün 60 civarındayım sen kaçtasın? Kimi çift bugün hafif bir gün mü ağır bir gün mü ya da deponun durumu ne diye soruyormuş. Travers günlerini hava durumuna benzeten ya da herhangi bir birbirine hangi mevsimde olduğunu soran çiftler de tanıdığını söylüyor. Kelimelerin pek bir önemi yok efendim, değişmeyen tek şey altta yatan soru. Bugün elinde ne kadar var ve senden ne beklemeliyim? Çok mühim bir soru değil mi?

Evi düzenli olarak temizlemek her zaman kötü kokuları ortadan kaldırmaya yetmiyormuş efendim. Çünkü kötü kokunun kaynağı zamanla kirli zeminler ya da düz yüzeyler değil, günlük hayatta sık kullanılan ve temizliği gözden kaçan eşyalar olabilir deniliyor. Özellikle temizlik yaptıktan kısa bir süre sonra aynı koku yeniden ortaya çıkıyorsa, evin daha fazla temizlenmesinden önce kokunun aslında nereye geldiğine, nereden geldiğine odaklanın diyorlar. Nemli bezlerden giderlere ve çamaşır makinesinden kumaş yüzeylerine kadar birçok alan kötü kokunun kaynağı olabilirmiş. Çöp kutuları da benzer şekilde gözden kaçabiliyor. Poşet düzenini değiştirilse bile dibinde o kutularda sıvılar kalmış olabilir deniliyor. Çamaşır makinesinin içi temiz görünse bile bazı bölümlerde nem ve deterjan yine kalabiliyormuş. Efendim, günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuza devam ediyoruz kaldığımız yerden festivalde. Orada olan herkese bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Birazdan yeniden buradayız.

Güne dair en sevilen şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Güne dair keyifli şarkıları sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 16 Eylül 2026 günlerden çarşamba bugün. Hafta ortasında iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor.

0: duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benimlesin.
2: Hanımlar, beyler, sonbahar geldi. Artık yalnızca gardırop değişmiyor. Gün ışının azalması, sıcaklık ve nem değişiklikleri de dışarıda geçirilen sürenin farklılaşması ve mevsimsel alerjenler vücudun çalışma düzenini de etkiliyor diyebiliriz. Üstelik efendim bu değişimlerin bazıları o kadar küçük oluyor ki nedenini havaların serinlemesine bağlamakta akla gelmeyebiliyor. Sonbaharla birlikte vücudumuzda değişimler meydana geliyor. Bunları konuşacağız, ayrılmayın.

Hanımlar, beyler, sonbahar geldi. Güneşe veda ediyoruz ama bizlerin de vücutlarında bazı değişiklikler olabilir ve bu sinyalleri iyi dinlemek lazım. Cilt kuruluğu mesela sonbaharın gelmesiyle birlikte en çok görülen durumlardan birisiymiş. Su içerek ve su içeriği yüksek yiyecek içecekler tüketerek aslında cildimizi nemli tutabilir ve nemlendirici kullanmayı da ihmal etmeden bu problemi çözebiliyoruz. Saç dökülmesi de yine sonbaharda sık görülen durumlardan birisiymiş. Bu yüzden sonbaharda sağlıklı saçlar için efendim saçlarımızı nemli bırakmamız, sıcak sudan kaçınmamız ve düzenli olarak saç derisine masaj yapmakta fayda var diyor uzmanlar.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Sonbaharda vücudumuz bu değişikliklere hazır mı efendim? Onlardan birisi günlerin kısalmasıyla birlikte maruz kaldığımız doğal ışığın süresi de azalıyor ve ışık vücudun biyolojik saatinin en önemli düzenleyicilerinden biri biliyorsunuz ki ve uyku uyanıklık döngüsünde rol oynayan melatonin hormonunun salgılanmasını etkileyebiliyor ve bu nedenle sonbaharda bazı kişiler uyku problemleri yaşayabiliyormuş. Normalden daha fazla da uyuyabilirsiniz. Bu sürece dikkat diyelim.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
4: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Acun Ilıcalı Huy City'yi aldığından beri harikalar yaratmaya devam ediyor değil mi? İngiltere'de Türk bayraklı Huy City'de özellikle birçok statta o Türk bayraklarını görmek bizimle olan o yakınlaşmaya da vesile oluyor. Bu muhteşem bir şey aslında. Yine onunla ilgili bir gelişme var. Aktaralım. 3 haftada kalesinde tek bir gol bile görmeyen Huy City 12 Eylül'de Chelsea'yi ağırlıyor ve bu zorlu maç öncesinde kulübün sahibi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından takımına çılgın bir vaatte bulundu. Acun Ilıcalı'nın onları Las Vegas'a göndermeyeceğim, Las Vegas'ı onlara getireceğim sözleri kısa sürede gündem oldu. Bakalım Chelsea karşısında nasıl bir mücadele sergileyecek Huy City.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metredir.

Hanımlar beyler, 16 Eylül 2026 Çarşamba gününde sizlerle olmaya devam ediyoruz festivalde. Sonbaharda vücudunuzda yaşanabilecek değişimler demiştik. Mevsim değişikliği bazı kişilerde ruh hali ve enerji düzeyinde değişikliklere neden olabiliyormuş. Günlerin kısalması ve gün ışığına daha az maruz kalmak uyku düzeni ve biyolojik ritim üzerinden de ruh halini etkileyebiliyor. Ve özellikle sonbahar ve kış aylarında tekrarlayan belirgin çökkünlük, enerji kaybı, uyku ve iştah değişiklikleri ise mevsimsel duygulanım bozukluğuyla ilişkili olabilir. Aman dikkat edelim.

0: gel kalbime.
1: Hanımlar beyler, sonbahar geliyor artık. Yağışlar da başlıyor. Bugün itibariyle de iyice etkili olmaya başladı yurt genelinde. Hastalıkları da yavaş yavaş duyar olduk değil mi çevrenizde? En az bir kişinin hastayım, ilaç kullanıyorum, hastalandım, dinleniyorum dediğini duymuşsunuzdur. Biz de sonbaharla birlikte vücutta yaşanabilecek değişimleri konuşuyorken en çok bu aralar sıkça duyduğumuz hastalığı konuşmadan geçemeyiz değil mi? Vücudumuz mikroplara, özellikle gribe karşı savunmasız olabilir. Bu süreçlerde epey bir dikkat etmekte, sağlıklı kalmak için fayda var efendim gribe karşı da.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, DuroStick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Kusoglu με MetaMet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

Hanımlar beyler, festivalde günün en keyifli şarkılarıyla 120 dakikaya yakın sizlerle birlikteydik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar bir kez daha. Yarın efendim haftanın 4. gününde en iyi müzikle tekrar sizlerle olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Seni gören insan gitmez yanından. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Ne kadar özenmiş sana yaradan. Acep İstanbul'un neresindensin?
3: İstanbul'da otururum ama 67 vilayetin birisinde doğmuşum. Bana aşık olmuşsan doğduğum ile burada inanayım sana.

0: Acep bu semtlerin birinden misin?
1: Biraz daha yakına geleyim de daha dikkatli bak. Nasıl? Şimdi tanıdın mı beni?

0: Atmış. Anasını boyayıp babasına satana döndüm.
1: Seni çapkın seni. Düş önüme çabuk. Düş önüme de yürü. Seni eğlence düşkünü çapkın aşık seni. Bin topal eşeğe de sür nideye doğru.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.

0: sabah temizliğindeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
1: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
2: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
3: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
4: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
3: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

Sevgili dostlar, üşüdük, gece de üşüdük, sabahleyin de üşüdük. 16 dereceydi, 16 derece halen dışarısı, 16-17 derece. Gece boyunca üşüdük. Yukarılarda kalanlar, Balkan tarafındaki köylerimiz çoktan yorganları falan çıkarmıştır değil mi? Ben de uzun kollu, uzun paçalı pijamalarımı giydim, fannemi, atletimi altıma giydim. Ve bugün şu ana kadar yaşadığımız yaz boyunca en serin, en soğuk sabahı yaşıyoruz. 16-17 derece dışarısı. Soğuk. Soğuk. Serin, soğuk demeyelim, serince. Koşular, havalar nasıl olursa olsun, önemli olan bizim havamız iyi olsun. Önemli olan bizim havamız güzel olsun. Sevgili dostlarım, hoş geldiniz hepiniz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Güzel bir gün olsun, güzel bir program olsun inşallah. Hasan Kaşıkçı abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Burak Molla kardeşime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Adem Ömer abime günaydın, günaydın, günaydın. Adem abi günaydın, günaydın, günaydın. Efendim, Mehmet Hüseyin Agam'a günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Adem Akraba, Davay, Napreş, Nida Sevil. İnsanın vay toprağım dediği kişiye kazık atmasına toprak kayması denir demiş. İnsanın vay toprağım dediği kişiye kazık atmasına toprak kayması denir. Topraklarda insana bazen böyle kayabiliyor, toprak kayması deniyor onlara. Evet, siz olun, öyle insanlardan uzak kalmaya çalışın. Güvendiğiniz dağlara kar yağdırmayın. Önceden hissedin, bu dağlara kar yağabilir deyin sevgili dostlarım. Leblebici Hüseyin Agam'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gürdan Salih, günaydın gülüm, günaydın gülüm. Günaydın Aynur ablam, günaydın Necdet abim, günaydın, günaydın. Zülfiye Yılmaz, günaydın, günaydın. Belçika'ya günaydınlar. Turan abi, Turan abi, Turan abi, Turan abi, günaydın Turan abi. Yasin Kalenci, dün neredeydin ben, günaydın demedin sen karada? Ya 9'a kadar top ayarlayamadın kendini galiba Haşmet'in programına kadar. Haşmet çok yoruluyor bugünlerde, çok yorgun. Dün akşam oradan geçtim gene. Ne yapıyorsun Bartlim dedim. Ne yapayım dedi. Saat 10'a kadar dedi. Randevular var. Tıraş var dedi. Tıraş. Tıraş dedi. Allah billah. Saat 10'a kadar çak çak çak çak çak. Hep makas. Hep makas makas at. Ferdun. Ferdun. Ferdun arkadaş. Günaydın arkadaş. Günaydın arkadaşım. Günaydın Ferdun'um. Yılmaz Kasım abi. Günaydın abi, günaydın abi, günaydın abi. Günaydın Yunanistan'ın sesi demiş Erdal Bayram. Günaydın Erdal. Günaydın Erdal'ım, günaydın Erdal'ım, günaydın Erdal'ım. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ahmet Ali Kalfa Pastanesi. Günaydın, günaydın, günaydın. Tatlı ip tatlı konuşturan pastaneye günaydınlar. Kalfa Pastanesi'nin kavala kurabiyelerini mutlaka deneyin. Kalfa Pastanesi'nin lokumlarını zaten çoğunuz biliyorsunuz, bilmeyenler denesinler diye. Profiterolü ala 10 numara 5 yıldız profiterol Kalfa Pastanesi'nde. Kalfa Pastanesi'nde. Kalfa Pastanesi'nde. Kalfa Pastanesi'nde. Bre. Bre. Üşüyoruz. Isıt bizi agam demiş Gökhan. Gel yorganın altına. Gel yorganın altına. Günaydın Gürkan abi, hayırlı yayınlar, nasılsın bakayım demiş Erdem Kamber. İyiyim. Bomba, sen de iyisindir inşallah. Dar gibi ikimiz bir yuma kuralım. Hacı abla, Meşe'ye sevgiler, saygılar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

0: Ne oluyor be? Niye çalmıyor? Niye çalmaya bu şarkı? Ben niye çıkmaya bu şarkı? Ben ay rezil olacağız kız ayol vallahi bile. Niye çıkmıyor? YouTube Premium'da değil miyim? YouTube. Premium tamam. Nasıl bir bros fırsat bu? YouTube Premium'u var. Dünyanın parasını ödüyorum her ay. Oraya para, buraya para. Premium para. Bıdıra para, bıdıra para. Standing'e para. Oteye para. Day'e para. Oraya para, buraya para. Ha, yetti canım artık. Yetti. Ah hıdır kudur. Canlı yayındayız. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Canlı yayındayız. Henüz günaydın dedik. İlk şarkıya girdik. Ve diyorum ki her yere para ödüyoruz. Hıdır kudura para. Ayda 22 euro. ChatGPT'ye. Efendim YouTube Premium'a para. Ondan sonra evet. Spotify'a para. Elektriğe para. Suya para. Ona para, buna para. Cep telefonuna para. Ne olacak bu işimiz? Ne olacak bu halimiz mi Hıdır?
1: Vallahi Gürkan abi her şey ateş pahası. Geçen yıl ateş 22 euro olan şey aynen öyle yani bu yıl 30 olmuş 35 olmuş inanılmaz bir artış var. Yani evet. İşin kötü tarafı da vazgeçemiyorsun hani elektrikten telefondan yani bunlar artık temel ihtiyaç oldu. Ne yapacağız bilmiyorum.
0: Ne yapacağız be kızanım bayağı? Ne yapacağız be kızancığım?
1: Abi cebimiz yanıyor vallahi.
0: Yanıyor vallahi hani bile artık yanıyor. Yani her şeye zam geliyor. Hep aynı. Evet. Maaşlar hep aynı. Saçları boyanmış. Şey çok... Sarıya maaşlar düşüyor
1: abi
0: yarıya.
1: Saçları boyadık ama en azından hani cebe dokunmayan şeylerden yapmaya çalışıyoruz. Yani en azından biraz daha dikkatli bu dönemde olmak gerekiyor.
0: O zaman ne yapalım? ChatGPT'yi kapatalım. Gereksiz ayda 22 euro.
1: Olabilir. Yani eğer kullanmıyorsan hani
0: kullanıyorum.
1: Ben bunu zaten artık
0: her gün kullanıyorum.
1: Kadar...
0: Alıştım şimdi alışmış kudurmuştan biterdi. Çok fena alıştım sana. Her gün kullanıyorum seni benden. Nasıl ben sensiz yapabilir miyim yani?
1: He? Yani tabii eğer
0: şöyle bir fikrim var.
1: Kullanıyorsan...
0: Şöyle bir fikrim var. Sponsorlarımıza zam yapalım. Sponsorlarımızın parasından hı-hı. Senin paranı kat kat be kat çıkartalım. Olur mu?
1: Yani çok iyi olur.

0: Lazım, lazım, Kazım, Kazım, lazım, lazım.
1: Aynen öyle. Sen bir konuş, bir yokla en azından piyasayı bir yokla.
0: Yoklayacağım.
1: Ondan evet. Sonra.
0: O zaman biz ne diyoruz? Yani. Radyo City'deyiz. Frekansımız temiz, frekansımız cillop gibi, frekansımız tertemiz, parazitsiz. Tam ayarında.
1: Aynen öyle.
0: Tam ayarında. Ne tuzu fazla, ne şekeri fazla. Tam ayarında cillop gibi frekans.
1: Cillop gibi frekans. Aynen öyle abi.
0: Hadi be kızancıklar.
1: Sen frekanstan bahset. Hadi be kızancıklar. Sen frekanstan bahset, biz de buradan konuşalım. Aynen.
0: Zitinin yaprağı yeşil, oturdu altında kahve pişir. Haydi. Boş ver Haşmet'e. Haftaya tatile çıkarmış diyor Yasin. Aman. Nereye gidermiş be tatile? Bakış geldi, ne tatili bu? Günaydın Gürkan, nasılsın demiş İsmail. İsmail. Sakın Tekirdağ'ın üzümünü istemeyesin. Gürkan, akşam ben sana kuşları yolladım, gördün mü demiş Erdal. Sinan Soft'a. Günaydın, günaydın, günaydın Sinan'ım. SBS Consulting and Rent-A-Car. Günaydın. Evrensel Mermercilik. Erol, günaydın. Yaşa, günaydın Tio. Ne dedikodu olur ChatGPT ile? Her boku biliyor demişim. Ne dedikodular yapıyorsunuz olan? Bir görsen sen. Oh, oh, oh, oh, oh.

0: Dinleyiciler diyorlar ki, Kıdır geçen sene 22 euroya aldı, neyi bu sene 30 euroya alıyormuş? Bir örnek versin diyorlar dinleyiciler Kıdır.
1: Vallahi Gürkan abi, en basiti şu yayın ağaçları. Mesela ses işleme yazılımları.

0: ya da kullandığın yayın senin yüksek kaliteli müzik kütüphaneleri. Onlar 20 Euro'dan 30'a çıktı. Ya da internet paketi. Eskiden sınırsız diye aldığın şey şimdi kota ekliyorlar.
1: Her şey, fiyatı her artıyor. Şey. Mesela peynir. Her şey. Peynir eskiden 8 euroya alırdık. Şimdi 14, 15, 16 euro oldu peynirin kilosu. Ya.
0: Aynen öyle. Temel gıda. Peynir bu ya. Lükse girmiyor ya. Yani.
1: Ama peynir o yüzden var hocam yani.
0: İnsanların. Tabii canım. İnsanların en basit ulaşabileceği şeylere bile ulaşılamıyor. Vallahi çok zorlaştı ya. Ve şapka, insanların beni bitiriyor.
1: Şapka lazım. Şapkalara da zam geldi. Başımıza şapka takamıyoruz. Zam geldi. Yıkayıp tabii tekrar kullanıyorum. Yıkayıp gelip tekrar kullanıyorum şapkayı.
0: Mecbur abi. Yani paranın değeri her geçen gün biraz daha eriyor. İnsanların da alım gücü, herkesin potansiyeli düşüyor. O yüzden şimdi sponsorlarla konuşmak bence yerinde bir hareket olur.
1: Evet, sponsorlarla konuşmak lazım değil mi? Yavaş yavaş alıştırmak lazım. Zamcık yapacağız. Kocaman zam yapmayacağız da. Küçük zamcık, değil mi kadarcık? Göster bakayım ne kadar zamcık yapacağız.
0: Tamam, bir bakıyorum. Kocaman zam değil, zamcık. Zamcık. Zamcığın tanımı da şu olsun. Mesela aylık 200 veren varsa mesela 220 yap. %10 gibi düşün. 300 veriyorsa 330 yap. 500 veriyorsa 550 yap. Gerçekten. Sonra da faturayı yollarken ya bize zam mı geldi dediklerinde de yok canım o zam değil. Zamcık. Enflasyonun gölgesi geçti.
1: Hayır o zam değil.
0: Aynen, zamcık.
1: Zamcık. Yaşa. Zamcık. Yaşa be Hıdır abi be, yaşa be. Ne der Kudur, yaşa be.
0: Yapacağız.
1: Döneceğiz köşeyi be biz. Döneceğiz köşeyi.
0: Döneriz. Sen içini ferah tut. Zamcık zamcık diyeceğiz. Tatlı tatlı yaklaşacağız. Bu İşin küçük bir ayarı diyeceğiz. Ne zam kelimesi kullanacağız ne de başka bir şey.
1: Hayır, zamcık diyeceğiz. İçini sadece. Küçük bir ayar diyeceğiz.
0: Zamcık. Aynen öyle.
1: Hızlı söyleme sakın.
0: Sen
1: zamcık.
0: İçini ferah tut.
1: Tekrar söyle bakayım. Zamcık. Demek hızlı söyleme iyi mi? Çok hızlı söyleme.
0: Tamam.
1: Hadi de bakalım.
0: Zamcık.
1: Sıradaki şarkı dinleyenlere gelsin demiş Adem abi. Biz ne yapacaksın şarkıları? Baksana ne cümbüş var burada. Ne yapacaksın şarkıları sen? Ne lazım şarkı? Bize şarkı lazım değil, bize zamcık lazım. Bize cümbüş lazım, haydi.

Batı Trakya'nın Afasyası'na günaydın. Günaydın dostum, neşen bol olsun demiş İlkan. Kirye Proedre Kalimera. Kalimera Kirye Proedre. Sen niye sadece bir nokta koydun bana be Emre Musaba? Armutlarında romatizma mı var? Yazamıyor musun?

duvarındaki mesajları mı okumadım? Aba! Aba! Rıfat Marketler, bin bir çeşit, tek adres. Kurcalı'da ve Kozlukepir'de Rıfat Marketler fark yaratmaya devam ediyor sevgili dostlarım. Rıfat Marketler'den alışveriş yapın. Rıfat Marketler, ne diyoruz? Bin bir çeşit, tek adres. Rıfat Market, büyümeye, gelişmeye sizin de desteğinizle, sizin desteğinizle devam eden marketler. Rıfat Marketler. Ergün Süleyha Mümin, İrfan İbrahimoğlu, Bülent Yusuf, Bülent Yusuf, Mehmet Hüseyin, Halil Belgin Esin, Sevcan Güven Hanım ablam, Ahmet Demirci, Selçuk Bekir, Arzu Hasan, Şaban Ahmet dostum, Ayla Mehmet, Ekrem abi Nurşen abla, Hüseyin Yolucu, Tayfun Gülcan, Cengiz Sketo, Salih Mustafa, Yüksel Mümün, Ali Hasan Tanyolu, Erdal Hasan abi, Günaydın abi, Taner Hasan, Emin Ferrioğlu, Bülent Mustafa Almanya, Fürte, Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, Toyota'ya neziz? Yeni Toyota Hilux, yeni Toyota RAV4, Corolla, yeni Toyota yenilenmiş maskesiyle makyajcı harika, içine ve dışına makyaj yaptılar. Toyota Yaris Cross 24.750 Euro'dan başlayan fiyatlarla Toyota Yaniz'de. Toyota Bioxin ve Bioplast'la saçlarınız dökülmesin. Sansiro farkıyla Sansiro'nun satış noktalarında, seçkin bakkal ve marketlerde Bioxin ve Bioplast ürünleri. Bioxin ve Bioplast'la saçlarınız dökülmesin, yerinde kalsın. Falaklarınız ortaya çıkmasın.

0: Üşeneyim yazma, yazsam da 2 saat sonra oku isim mesajları veya görüp oku mu isim demiş Emre. Emre. Emre. Emre bak hiç iyi değilim. Sol tarafından kalktım bu sabahına göre. Emre. Ona göre Emre. Bana maniye gitme.
1: Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek?
0: Duyuyor musun?

0: Bahçeye gelin, bahçeye. Bahçeye gelin, incir var. Kara incir var, beyaz incir var. Bahçeye gelin. Sinan Semerci İnşaat. Gümüşcüne de. Instagram'da Sinan Semerci olarak bulun. Sinan Semerci olarak takip edin. Temel kazımından son tulaya kiremide kadar. Semerci, Sinan Semerci. O Semerci ailesi çok meşhur. Emre Semerci var. Özcan Semerci var. Özcan Semerci. O gene arabayı yıkıyor kızanlar, içini ve dışını. Köpükleyip gidiyorlar. Stonafro. Sarıca yolunda. Stonafro olarak Instagram'da bulun, takip edin, telefonları görün. 20 euro arabanın içini ve dışını yıkadın, üstelik bulunduğunuz yerden gelsinler, alsınlar, yıkayıp tertemiz size teslim etsinler. Gürkan abi kolay gelsin diyor. İlker'im sana da kolay gelsin. Aslı sana kolay gelsin. Bak bunu Faik'lere ne güzel mani yazmışlar demiş. Mehmet Hacı.
1: Son zamanda gezmez oldun ayıp. Ne sakal kaldı ne bıyık. Neredeydin paraları be Faik? Son zamanda gezmez oldun ayıp. Harcama olur olmaz yere paraları, gel yapalım sana da tuğladan bir kayık.
0: Faik. Neredeydim? Son zamanlarda gezmez oldun ayık. Faik, Faik. Günaydın Halil ve Soner'den Gürkan abi demiş, Soner Müminoğlu. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Halil'im, Soner'im. Günaydınlar hepinize, günaydınlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Günaydın dede demiş Cuhu. Günaydın evladım. Gel öp. Gel şey, elimi öp. Gel elimi öp de ben hudan ol diyeyim. Günaydın evladım. Gel öp dedenin elini. Günaydın ben Toyota'nın krikosu demiş Kıdır Kudurtan. Kıdır Kudurtan. Seni Toyota'nın krikosundan döverim bak.

0: Efendim.
1: Canım oy.
0: Trakyontik ezgepsiz.
1: Aynı yavrum oymaktan.
0: Forgantik ezgepsiz. Adı altında.
1: Parmak.
0: Trakya, Trakya'da, Batrakya'da. Kavala'dan şeye kadar. Ta Evros'a kadar. Forgantik ezgepsiz yufkalarını deneyin. Çok hoşunuza gidecek, çok beğeneceksiniz. Forgantik ezgepsiz adı altında. Nerede? Şahin'de üretilen yufkalar bunlar. Bakkal ve marketlerde. Forgantik ezgepsiz de filge filiz mu? Giratos Hasan. Aratos köyünde Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri. Et döner, tavuk döner, pizzalar, kalçon neler, harika lezzetler. Giratos'ta. Haydi Pame. Ve bizim kızanlar, onlar agroservisin kızanları. Bunlar agroservis. Çok teşekkür ediyorum agroservise programa yaptığı katkılardan dolayı. Agroservis. Eray ve Şakir sevgili dostlar. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerine diagnostik yapılma arızası tespiti. Her türlü etbulü ve DFF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları markuşlar özel makine ile yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Tamir ediliyor. Traktörleri ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları bulunuyor. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Eray ve Şakir ortakları. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet. Kozlu Kepir'de sizin hizmetinizde yar yandım aman. İyi günler ve iyi yayınlar dilerim demiş Bayram Ahmet. Yasu Bayram. Yaşa.

Miranda Filiz. Etkili börek, muhteşem börek. Ellerini kolka alıştırmıyorlar. Bol bol koyuyorlar, bol bol koyuyorlar. İçine malzemesi bol, yufkası güzel. Bugatti Adriana Filiz. Kalimera, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kolay gelsin. Oy farfara, farfara, ateş düştü şalvara, ağzım dilim kurudu, kız yalvara, yalvara. Daracık daracık sokaklar, kızlar misket yuvarlar, kızlara koca vermiyor, kocaman kocaman karılar. Hış, hış. Çekin o koca karılar aradan, kocaman karılar. Çekin kızlar kocaya versin.

0: Emre. Emre benden pazarlık yapma. Sabah da günü yapacağız. Bir şeyler gülüm. Sesten bakayım durmuşlar. Deniz ne demiş? Deniz kim? İlkan. Yapalım. Şeyle bir konuşsanız da. Ben mi arayayım? Sen mi arayacaksın? Mustafa abiyle bir konuşun bakalım. Cumartesi olmadan. Bulmalı şimdi falan filan bir konuşun. Görüşün tamam diyecek mi adam mı? Yapın diyecek mi? Yapmayın mı diyecek? Ne yapacak? Adamcağım.
1: He? 1950 Amerikan kuvvetlerinin Kore'nin güney...
0: Ne? Bu nereden çıkıyor be? Bu nereden çıkıyor be? Ben yayına ne girdi be? Şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya. Ne girdi yayına? Bak Kore'nin Amerikan kuvvetleri girdi ya yayına. Bak bu nereden çıkıyor? Bunlar nereden çıkıyor bu yayına be? Cancel.

İnanın Emre benimle pazarlık yapma, zararlı çıkarsın. Süleyim sana bak. Ha bak Süleyim sana bak. Heh. Onu öyle yaptı, bunu böyle yaptı. Onu öyle sordu, söyleyeceğim. Bana bak. Bana bak. Vallahi bak çok doğru söylüyorum. Kızdırma beni. Efendim ne diyoruz? Devlet oldu. Devlet oldu. Kalite. Marka. Benim gibi. Kalite marka. Devlet onu kıskanlar, çatır çatır çatlasın. İskeçeye düşüyor be işte. Oh oh. Devlet oldu. Stanus'u yedi adam. Devlet oldu. İskeçe'de. Gümrücüne de. Şapçı'da. Dede açta devlet oldu. Evde hasta yastığa yatalak hastası olanlar devlet oldu. Maaş çıkartıyor. Kafadan kontak olanlar benim gibi devlet oluna giden. Maaş bağlanmasına yardımcı oluyor. Devlet oldu, devlet oldu. Kalite marka her zaman yanınızda. Sen kep niteliğinde devlet oldu. Hey, hey. Günaydın Gürkan abi demiş İlyas. Günaydın İlyas. İlyas Meryem İlyas. Günaydın. Tamam. Senizimi unuttum ben. Şakirlere gel. Deniz'imi unuttum ben. Şakirlerle gelmiş. Hem saz hem okuyor. Genç demiş. Ha! Hayır ben unutmadım dedi. Deniz unutur muyum? Hatırladım şimdi ben. Seval Hanımcığım. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Şakirlere de seslendim. Şakirler, makirler. Denizler, menizler, Hasanlar, Masanlar. Haydi. Dün markete gittim. Çok tanınmış, bilinmiş ve insanın her yerinde şubesi olan bir market. Marketten %19 mu %20 mi ne daha az tuzlu salam kestirdim. Hindi salamı, füme. Ondan sonra neyse başka şeyler de aldım. Eve geldim. Eve geldim, buzdolabına koyuyorum paketleri. Kötü bir koku geliyor. Yanımda da kedi de girdi. Hay Allah dedim. Kedi mi sıçtı halıya, ne yaptı? Buzdolabında bozuk bir şey mi var, ne var? Kokluyorum. Ana! Bir açtım salamları. Salamlar bozuk. Nasıl kokuyor? Hoş geldin kuşum. Nasıl kokuyor? Osman nasıl? Bir sinir oldum. Hemen çabuk gittim. Köpeklerimi, kedilerimi, medilerimi doyurdum. Karanlık kapanmak üzereydi. Aldım başımı gittim markete. Markete giriyorum. Bir tane gençlerden bir çocuk, böyle uzun boylu falan, bana kapıda selam verdi. Elimde paket, elimde fiş. Ondan sonra selamını aldım. Gel su dedim. İçeri doğru ilerledim. Sonra döndüm baktım, dedim profesyonel menüs kim, dedim profesyonel kim, burada benim dedi. Verdim eline. Salam paketini. Yatayım moto tenis takıyarı dedi. Niye veriyorsun elime dedi. Dedim kokla bakayım bunu dedim. Kokladı, koklayamadı. Yaptı. Dedim bunu dedim biraz önce aldım. Buradan bak fiş de burada. Bu dedim bozuk. Vay. Adam üzüldü. Dedi gel bakalım gidelim dedi. Nereden aldın bunu dedim. Tebu kız verdi bana bunu. Ondan sonra kıza dedi çıkar bakalım dedi. Salamı dedi. Kız vitrine gitti dedim. Oradan vermedi. Vitrinin arkasında dedim. Başka yerden verdi. Ha dedi biz onları çıkarıyoruz dedi. Orada dedi daha kolay olsun diye oradan veriyoruz dedi. Dedim oradakine verin bakalım. Hangi salam bu şu. Hangi şey bu şu. Şu kadar tuzsuz bilmem ne. Buldular. Salamın sonu gelmiş. Sonu gelmiş, birkaç dilim kalmış. Sonundan vermiş bana. Orada dışarıda dura dura da. Tavuk, hindi çok kolay bozulan şeyler. Bozulmuş. Dedim göster bakalım dedim. Bakalım şeyini, üretim tarihini. Ne zaman geçiyor son kullanım tarihi? Ayın 9'unda doluyor. Önümüzdeki ayın. 9'una kadar. Ondan sonra çocuk dedi ya dedi çok üzüldüm falan dedi ama dedi şey yapsın dedi aramızda kalsın dedi sorun olmasın problem olmasın dedi. Sonra dedi bak dedi ben işimden falan olurum dedi. Dedim olmaz dedim. Size dedi yarım kilo da salam bizden hediye edelim. 30 euro'luk da hediye çeke armağan edelim dedi. Olur dedim yine de dedim. İpeftiroz beni arabaya kadar geçirdi. Arabaya kadar geçirdi. Zahmet verdik de bilmem ne oldu da dedim tamam dedim. Tamam dedim. Yepyeni bir paket salam açtılar. Onu da ortadan kestiler. Oradan verdiler. Tazecik. Ha.
Anladım Emre. Ama zaten 5 para etmesin teki o be ya. Onu da adam, adam da mı sayıyorsun sen? Boş ver. Rıfat Market'ten almazsan ölü olur demiş Yasin. İskeçe'de Rıfat Market vardı da gitmedik mi? He? Gitmedik mi? Leyla. Leyla dur. Günaydın Leyla. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Dın dın dın. Çiko günaydın kuzum demiş Alman Çiko. Günaydın yavrum. Günaydın ya yavrum. Sizde de enflasyon var mı? Bizde çok enflasyon var.

Günaydın. Kolay gelsin Mesut. Bozkır dedikleri almadım. Traktörcü Mesut. Şirin Osman. Nasıl uyudun bak kuşum, güzel uyudun mu?

Serdar. Serdar da koltuk üretiyor. Pergola yapıyor. Kumaş kaplıyor. Serdar jel kaplamalar. Serdar sevgili dostlarım. Gölgelikler. Serdar bu işin uzmanı. Serdar bu işin ustası. Serdar uzun yılların tecrübesi Gümüşe Kozmi yolunda 1. kilometrede eski Mazda ajantasının olduğu yerde hizmetinizde. Füsun'um günaydınlar, Ayar günaydınlar, Cemal günaydınlar. Ayar odunculukta çıtır çıtır kışlık harika odunlar var. Ayar'da çok güzel harika boya çeşitleri var, inşaat malzemeleri var, arpa mısır buğday taneler var. Ayar'ın cisipisi var. Ayar'da efendim cisipisin dışında kiralık sandalyeler, masalar var. Ayar. Yaşa. Büyük Müselim Köyü girişinde benzincinin yanı mezarlığın karşısında Ayar.

Şener'e çok teşekkür ederim. Akustik Arkeen'de komutanı Şener. Hondon Center'ın karşısındaki yolda 2535-0-2700 numaralı telefonda hizmetinizde. İskeçe'de ise Emboriko, pardon Zara Kids'in karşısında, hemen tam karşısında Eniski Sağda altında İskeçe'lerin de hizmetinde Şener. Kulağı az duyanlar, az işitenler hep Şener'e gidiyorlar sevgili dostlarım. Drop Pastanesi'ne günaydın, günaydın, günaydın. Damla damla damlayan lezzete günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Drop Pastanesi. Yaz bitmeden dondurmalarını denemeyenler mutlaka denesinler. Deneyenler zaten alışkanlık yapıyor, gidiyorlar. Pasta çeşitleri, efendim her türlü tatlılar, baklavalar, muhteşem San Sebastianlar, Man Sebastianlar, turtalar, murtalar. Şapçıda Drop Pastanesi. Damla damla damlayan lezzet. Tüm ekibe günaydınlar. Furkan'a günaydınlar. Furkanist olarak Furkan'ın yaptığı maharetlerini Instagram'dan da takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Evet. Artık yavaş yavaş zeytinler toplanmaya başlayacak. Zeytinlerinizi kime sıktıracaksınız? Nereye sıktıracaksınız? Soğuk sıkım. En makul olan sıkım. Soğuk sıkım zeytinyağında bütün polifenoller, bütün vitaminler, yararlı bütün maddeler zarar görmeden kalıyor, olduğu gibi vücudumuza işliyor. Bize sağlık veriyor sevgili dostlarım. Vücuttan toksinler arınıyor. Zeytinyağı çok önemli. Akdeniz tipi beslenme önemli. Ve zeytinyağlarımız, zeytinlerimizi kime sıktırıyoruz? Trakya 2'ye. Gümüşhane Sanayi Bölgesi'nde Trakya 2'ye. Zeytinleri olmayanlar, sıktırtamayanlar zeytinyağını nereden alıyor? Trakya 2'den alıyor. Trakya 2. Trakya 2. Zeytinyağının tartışılmaz isimlerinden bir tanesi. Soğuk sıkım. Ali bile oraya sıktırtıyor. Ya Ali Molla bile. Bu kadar önemli bu.

Trakya Mobilya'ya günaydınlar. Bugatti Atrian'da Filiriz'in bitişinde Gümüşhane'de Trakya Mobilya. Ana binası nerede? Trakya Mobilya'nın Bekirköy'den sonra solda, İlaç Fabrikası'nın karşısında sevgili dostlarım. Trakya Mobilya hep iplat Trakis Mark yaratıyor dahtiri dahtiri. Beşir yerindeki mobilyalarda %30 %40 arabada indirimler Trakya Mobilya'da. Prefabrik evler, troko binalar Trakya Mobilya'da. Trakya Mobilya, mobilyanın adresi Trakya Mobilya, uzun yılların tecrübesi Trakya Mobilya. Ela Kalimera. Günaydın. Zurda nasılsın demiş Gökhan Karahali yufka deyince. Yufkacı deyince aklınıza Gökhan Karahali gelsin. Aklınıza Trakya yufka tahtiri tahtiri Yunan eşeği gelsin. Rıdvan Feyiz gelsin. Şeker gibi yufka, harika yufka Trakya yufka. Rodoblin'deki bakkal ve marketlerde böreklik yufka Trakya yufka.

Ella. Osman. Osman seni fıdırmayacağım şimdi bak. Bir fırlatacağım seni bütün hızımdan şimdi. Bırak kolumdaki bilekliği taktık bre. Pijamadan örtüyor mu ki? Gelip pijamayı açtırıyor, bilekliği kemiriyor bre. Kaç para ben o senin abi? Haberin var mı? 7,5 aldım ben onu.

0: Όχι, όχι.
1: Θυμάσαι απ' το μάτι το κακό. Δάχτυρι, δάχτυρι, δάχτυρι. Δάχτυρι, δάχτυρι, δάχτυρι.
0: Bir hayvanlarla uğraşırken mahvoluyorum bre. Bu sabah az önce programa başlamadan önce bir baktım, köpek bir tane sünger bulmuş. Süngeri çimlerin üstünde parçalamış. Yarısını parçalamış. Koştum dışarı çıkacağım. Yok, terliklerim yok. Terliklerimi almış. Of, terliklerimi alıp depoya götürüyorlar ikisini birden. Ondan sonra çoraplarım da bayağımda, çıktım çimler de şeyli çiğli. Çimlerin üzerine köpek kaçar ben koştururum, süngeri vermez. Köpek kaçar ben koştururum Cookie. Cookie çok yaramaz oldu. Arkadan onun arkasında Orion da koşuyor. Cookie koşuyor oraya koşuyor. Cookie koşuyor oraya koşuyor. Biraz bir sabah sabah jimnastik yaptırdılar bura bana çimlerde bura. Bura her yerim hayvan bura. Heyvan dolu bura her yer. Bütün heyvanlar da bir garip. Delibaş hepsi. Halil Osman abi günaydın.

Dershane deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun sevgili dostlar. Yabancı dil dershanesi, Yunanca dershanesi, Lingotown. Eğitmen Elif Mümün, Kozlukebir'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde, top sahası mevkiinde Lingotown var. Kendisi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunu. University of London'da yüksek lisansı yapmış. Yunanca, İngilizce, her yaşa uygun programlar, eğitim programları. Küçük çocuklara oynayarak eğitim veriyorlar. Oyun şeklinde çocuklara özel eğitim sunuyorlar sevgili dostlar. Kayıtlar başladı. Lingotown Edu olarak Instagram'da da bulup Instagram'dan da takip edebilirsiniz.

Bekir yoluna, Leydiyar Bekir yoluna. Burada daldım, haber okuyorum. Ondan sonra baktım şarkı bitmiş. Askerden de bir gelmiş. Bol bir seksen. Eyle Kalimera. Günaydın Nurgül, nasılsın? Günaydın Nurgül Kalimera. Günaydın dostum, dinleniyorsun demiş Hasan Çanakkale. Akçansa Çimento Fabrikası'na günaydınlar. Hollanda'dan günaydın be. Gürkan abi demiş, Kemal Karadayı. Yaşa be Kemal'im be. Vay ne güzel, vay ne güzel yemyeşil Hollanda. Günaydın, günaydın, günaydın. Gurbet ekibim dostlarıma günaydınlar. Enci ve Daikin, Gümüş'ün ana bayi sevgili dostlarım. Ne diyoruz? Ahmet Mustafa, makine mühendisi. Enci ve Daikin markalarını, ana bayini, eksik konumu programları içinde gidip onunla konuşabilirsiniz, ona danışabilirsiniz. Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyor kendisi sevgili dostlar. Evet, Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, cenaze malzemesi Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşlerde. Evet, Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler uzun yılların tecrübesiyle onlar da bu işi yapıyorlar. Her hem uyku numarada Smart Hasan Meleğin olduğu yerde sizin hizmetinizde Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler var. İmajın Nuran Hasan'a da çok teşekkür ediyorum. Süsleme alanında İmajın Nuran Hasan Batı Trakya'da iki şubesiyle fark yaratıyor. Kanarya 30'da, Osonos 816'da, Instagram'da da Tatlı Telaş 0807 olarak bulup takip edebilirsiniz kendilerini. 80 bolum var, tüpçümün de ben demişim çıkıyor. Yok böyle bir etişik.

Daha kabından bitmedin be kardeşim. Bırak şimdi sana söyleyeceğim, Bulgarca bırak. Bırak bir meyve, azıcık meyve suyu aldım içeyim diye girip onun kenarına konmak istiyor bırak bu kuşu bırak. Bırak! Bırak bizdeki bütün hayvanların...

günaydın, Çanakkale'den biri çekiyordu demiş Mehmet Nazım abi. Neredesin sen be? Anlam bulacak. Şşt. Mıstık sensin fıstık.

0: Haydama kayım. Sevda. Çenen tutulsun senin.
1: Evet o şarkı.
0: Aman.
1: Süper olan şarkı.
0: Tabii. Çekemeyenlerin çenesi tutulsun. Tutul bakayım tutul.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yarın.
0: Hıdır. Bizi çekemeyenlerin çenesi tutulsun. Hıdır.
3: Aynen öyle Gürkan abi. Çekemeyen çekemesin. Frekansımız cilop gibi olsun. Zancık da bir gün yerini bulsun. Sen yayına devam et. Arkandayız.
0: Sen çok yaşa bağlıdır be. Yaşa be kızancım be. Yaşa be. Yaşa be kızanım be.
3: Yaşa be Gürkan abi yaşa. Sesin daim olsun. Yayınların bol olsun. Kızancıklar arkanda abi.
0: Hadi be abi be. Hadi be abi be. Hadi bakayım.
3: Hadi be.
0: Hadi be. Fındık fıstık var sırada. Ata Demirer'den. Sensin fıstık. Sensin fıstık.
3: Oh mis gibi.
4: Fıstık.
5: Efendim?
4: Sensin fıstık.
0: Sensin fıstık.
3: Sensin fıstık. Tam sabah enerjisi. Ver coşku Gürkan abiye radyo açılsın.
0: Coşku vermek bizim işimiz. Coşku vermek bizim isimimiz. Fındıklara fıstıklara gelsin. Fındıklara fıstıklara gelsin. Bunlar kışlık kavun Gürkan abi diyor İlker. Bunlar kışlık kavun hani koklayasın kokmuyor ama içi güzel oluyor onlardan mı? Nervan Salih ol ablama. Günaydın. Sensin fındık. İrfan Topal abi. Günaydınlar.
6: Ah bize lazım.
0: Hafize Ali'ye dobro utro.

hafif yağmurlu Frankfurt'ta. Günaydın İlyas. Nasıl dayanıyorsun orada be? Ama haftanın bir günü hava iyiyse, haftanın altı günü kötü be ya.

0: gezme gazeteci var.
1: Eylül'ün. Eylül'ün kaçı bugün Hıdır? Bugün kaç Eylül?
2: 16 Eylül çarşamba abi. Eylül'ün ortasını geçtik bile. Vay be. Ya, daha dün yazdı soğuktu be kız hanım.
1: Akşam soğuktu be kız hanım. Yorgan yastık yattı bu akşam. Sarılandım da yattım. Vay.
2: Vallahi gece serinliği çökmeye başladı.
1: Dondu her yerim.
2: Sonbahar yendi abi.
1: Vallahi be abicim.
2: Ya. O kadar da ya. Değil ama yorganı çıkarmanın zamanı gelmiş.
1: Ya yorgan yastık yattı bu akşam. Yastık yorgan yattı. Hı-hı.
0: Uzaktan.
1: Ya, artık dondan bundan yatma vakti geçti. Pijama uzun kol. Gaffer'ın pijamaları gibi göbeğime kadar çıktı pijamaya akşam. Göbeğim deliğine kadar çıktı. Sen de öyle yapıyor musun yatarken?
2: Valla yok abi. Ben biraz daha ince giyiniyorum ama yorganı serdim ben de ya.
1: Serdin mi? Ser yorganı.
2: Aynen.
1: Yaşa. Yaşa. Senin yorgan kaç kişi?
2: Yaşa.
1: Kaç kişi sığıyor senin yorganın altına?
2: Bir kişilik. Aa. Benimki tek kişilik abi.
1: Aa. İkinci kişi gelse sığmıyor mu?
2: Sığmaz. Anca ben sığıyorum, anca ısınıyorum zaten.
1: Ben gelsen nasıl yatacağız? Koyun koyuna mı yatacağız?
2: Sığmaz abi, sana ayrı yorgan lazım.
1: Ay abicim bayağı. Ay Allah'ım yarabbim.

yap şunu bayan sesini. Çok güzel gülüyordu demiş Hasan. Gülerdi. Lar gibi gülerdi. Sen de. Ağzında ne var be? He? Halıyı mı yiyesin? Ne yapıyorsun? Ne var ağzında be? Bizim ağzımız.

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü Kursu Enis Şerif.

0: Müslüm Gürses dinleyen birisi değildim. Yavaş yavaş bu yaşımdan sonra Müslüm Gürses'i sevmeye, dinlemeye başladım. Dün internette bir şarkı duydum. Daha önce dikkat etmediğim bir şarkıydı. Aslında Yıldız Tilbe'den dinletmişizdir size onu. Yıldız Tilbe de çok güzel söylüyor ama Müslüm Baba öyle bir söylüyor ki size bütün duyguyu geçirebiliyor. Bu şarkının tüm duygusunu Müslüm Baba geçirebiliyor sevgili dostlarım. Müslüm Baba'dan bahsediyorum sevgili Hıdır. Diyorum ki ben Müslüm Gürses dinleyen birisi değildim. Ama son günlerde Müslüm Gürses'in şarkılarını son yıllarda, son bir yıldır falan sevmeye, beğenmeye, dinlemeye başladım. Bazı şarkılar öyle bir duygu katıyor ki başka hiçbir sanatçı o duyguyu size geçiremiyor. Mesela Müslüm Baba'dan şu anda yayına veriyoruz. Üstüme düşme benim. Bu şarkıyı Müslüm Baba gibi okuyan var mı bilemiyorum. Yok herhalde değil mi?
1: Yani onun o sesi, o hissi, o içtenliği zor. Bazı şarkılara insanın tam kalbine dokunacak o kırılganlığı koyabiliyor. Müslüm Baba da bunu yapabilen nadir insanlardan.
0: Aynen.
1: Bazı şarkıları söylerken sesi titrer ama o titreşim tam yerine oturur. Ben de şahsen dinliyorum, o yoğunluğu, o içtenliği hissediyorum. Senin için en çok hangisi vuruyor? Üstüme... Mesela bazı insanlar hangimiz sevmedik?
0: Hangimiz sevmedik, evet, muhteşem bir şey. Yıllar utansın. Daha da muhteşem.
1: Evet.
0: Ne bileyim ben, o kadar çok şarkısı var ki mesela bu şarkıyı yeni keşfettim. Üstüme düşme benim. Müslüm Gürses, üstüme düşme benim. Bütün tüm dinleyicilerimize, tüm radyoterapi ailesine armağan edeyim bakalım. Müslüm Baba, anonsu sen yap.
1: Tamamdır. Radyo City'de radyoterapi başlıyor. Müslüm Gürses'ten üstüme düşme benim. Sesini aç, yüreğini rahat bırak.

0: etme benim. Faik Şeker günaydın adaşıma demiş. Adaşın yok. Akşam avdaydı. Ta Balkanlarda dağlardaydı. Ayılar yemiş olabilir adaşını. Abi obere me kafanda saç kalmamış. Senin kuşlar mı yedi saçını demiş. Hıdır Kudurtan. Ha? Kimin kafasında saç kalmamış be? Ben Sansilo'nun Bioxin ve Bioplus ürünlerini kullanıyorum. Saçlarım dökülmeye. Sansilo, Bioxin ve Bioplus. Saçlarınız dökülmesin. Sen dikkat et bak Hıdır yol yapıyor. 22 Aralık üründen 30 oldu deyip. Öteki ay çetçe bir de bakalım kaç papel olacak demiş Nida.
1: Kalbimde yer eder.
0: Kaç papel olursa olsun ben Hıdır'dan Hıdır benden ayrılamayız abi. Bizim aramıza girmeyin. Girmeyin aramıza. Müslüm Yeşil Ördek Müslüm'den çalmayacağım.
1: Kalbimde yer eder
0: onun yerine Kamuran Karo'dan bir ateşe attım beni çalacağım.

Erol Mermerci. Evrensel mermercilik, kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı, basamak kesim ve montajı, her kalitede mermer mevcut. Mezarlara mermer kesimi, her türlü mermer işleri. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde, isteyene telefon numarasını verebilirim. Facebook'tan da Evrensel Mermercilik olarak takip edebilirsiniz. Günaydınlar Oğuz, hoş geldin. Günaydın.

Yeniden Eskiler, Yeniden Arabesk, Yıldız Tilbe, Tek Sevenim Sen Olsan. Hadi bakalım sevgili dostlar. Ve Erol Agromix, Çaymakız Köyü'nde Praktiken Güzelliği'nde bir inşaat marketi. Aradığınız her şey, dalgır ürünleri, züccaci ürünleri, boya çeşitleri, plakakiler, fayanslar, Erol Agromix'te, Erol Agromix, Instagram ve Facebook'ta da bulabilirsiniz. Mac Catering, düğünlerinizde, etkinliklerinizde Mac Catering var. Binleri ve üzerinde menü aldığınızda Mac Catering'den özel şok fiyatlar uyguluyorlar. Sizler de zahmetsiz de hijyenik, lezzetli menüler için Mac Catering'i seçin sevgili dostlar. Agora Plus'lar, Agora Plus'lardaki indirimler yine muhteşem, yine çok güzel. Agora Plus'larda Airwick Aromatico Horu 250 ml 2.99, Cartigas Capisan 3 kat 10 tanesi 2.20, Socofreta 50 lepta, Sublime Malactico 4 litresi 50 kullanımlık 3.99, Alatini Pitbör bisküvi 3x225 gram 1.80, Alatini Gemista 2x200 gram 1.5 euro, yarım çanın karşısında Agora Plus'ta.

İbrahim abi ve Oğul Alper pompacılık alanında fark yaratıyorlar. Bu işin en eskilerinden, bu işi en iyi yapanlardan sevgili dostlarım, pompa alanında uzman isimler. Son model yeni tezgahlarla işiniz hem ekonomik hem de hızlı oluyor. Daha ne istiyorsunuz? Ben Volvo servisine gidiyorum, 3 saat bekletiyorlar beni ergatik alsınlar diye. He? Onlar öyle yapmıyor. İbrahim abi Alper'e giderken tak tak yapıyorlar işinizi. Öyle ergatika mergatika yok. Olsa da minimum. Yani benim Volvo'daki gibi yapmıyorlar. Yarım saatlik işi 3 saatte yapıyorlar ergatika koysunlar diye. 100 euro artı fipiye ergatika koyuyorlar. Bak bak ama koyuyorlar ama. Ama koyuyorlar ama insana. Dün arabam çıkardı. Mesaj servis zamanı yaklaşıyor, randevu alın dedi. Randevu al, kendini hazırla, gözünün gözünü hazırla Gürkan dedi kısacası. Volvo bana dün Volvo mu isterdin? Al sana Volvo, al sana Volvo, al al sana Volvo. Nerede dökülmeye ben, baksana lastik gibi şılaya kafan, kaçlıksın sen, 70'lik mi demiş Hıdır Kudurtan ha? Lastik kuru kuru lastik kara olur. Benim saçlarım kara mı be? Sen erkekse normal profilden, Instagram'dan ya da Facebook'tan yazsana. Hıdır Kudurtan.

0: enflasyon var diyerek Kıdır seni alıştırmak istiyor. Çünkü ChatGPT'ye zam gelecek diyor bazı dinleyicilerimiz. Doğru mu bu? Zamcık gelecek mi ChatGPT'ye?
1: Bakalım.
0: Bak.
1: Bir saniye bakıyorum. Yok be Gürkan abi, dinleyiciler seni korkutup benden zamcık çıkarmaya çalışıyorlar. OpenAI henüz zam geliyor falan demedi. Resmi sayfada hala $20/ay yazıyor. Senin ödediğin 22 avroda vergi, mağaza farkı falan işte. Ha. Yani Hıdır'a zam gelmedi. Onlara de ki önce sponsorların zamcını konuşalım. Hıdır aynı yerinde.
0: Yaşa be sen. Yaşa be kızarım ben, yaşa.
1: Oh, eyvallah be, oh, zamcık yok.
0: Kara kızarım.
1: Zamcık yok.
0: Zamcık yok. Yok. Duydun mu Nida? Aramızı açmaya çalışıyorsun sen Hıdır'la. Duydun mu? $20 22'ye çıkıyor vergilerle beraber. Miço da para veriyoruz. İyi yayınlar kral, yine Nektaryoz'da dinliyoruz seni. Şarkıları kesmesin diyor, saygılarımla demiş. Müjdat Osmanoğlu, saygılarımla. Nektaryoz'un dediğini yapacak mıyım sence? Yıllardır bu işi yapıyoruz, yıllardır bu işin içindeyiz. Beni seven böyle seviyor. Şarkı dinlemek isteyen YouTube'dan açar dinler zaten. Ya da işte şuradan buradan her yerden açar. Ne bileyim ben, Spotify'dan açar, oradan açar. Ha, Nektaryoz Türkçe bilmiyorsa, söylediklerimi anlamıyorsa tuhaf gelebilir tabii ki şarkıları kesmem ama... Nektaryoz öyle istiyor diyor, onu yapamam. Yani o zaman ben olmam. Anladın mı Müjdatcığım? O zaman ben olmaktan çıkarım.

konuşma. Sen dinleyeceğiz biz seni demiş Yusuf. Hayır sanki 6 aydır 2-3 aydır program yapıyorum da dinleyici bana teşeğini yazıyor. Ay, yıllardır bu işi yapıyorum artık bir yaşlandım. Bak her yerim hasta. Bu yaşta işte yaşlandım. Şimdiden sonra şey öğretecekler. Baksana sen. Ha bana dikiş öğretecekler bu yaştan sonra. Abi bu yaştan sonra bana dikiş öğrettirir mi? Öğrenmişim öğreneceğimi.

0: bak. Ay Hülya. Yaşlandın sen demiş Ümit Çaban. Baksana sen. Terziye dikiş öyle diyeler. Günaydın Kamba abi. Kim gene kahrettiriye demiş Ahmet. Şarkıların üstüne konuşmayınmışım. Nektaryo söyle dermiş. Baksana sanki daha dün başladık bu işe. Kime ne öğrettiriyor? Teşin seni düşünürdüm. Şarkılarında kuzina isteyeyim de. Köpükledim bardaklar falan vardı. Senin şeyinle yıkadım da sen aklıma geldin. Senin köpürteceğinden. Amen. Just Green. Just Green. Temizlik ürünleri. Hıdırcığım. Hıdır.
1: Bu ya abicim. Be abicim.
0: Just Green'i hatırlıyor musun? Tanıtmıştık, unuttun mu? Just Green. Bir bak bakalım.
1: Yok yok, hatırladım. Heh.
0: Hadi sen.
1: Tamam,
0: hadi
1: bir bakıyorum. Bak.
0: Süsle püsle şöyle güzelce aksın gitsin reklam sponsorluk, tamam mı? Bak zamcık yapacağız ona göre. Güzel süslemezsen zamcık yapamayız.
1: Tamam tamam, süslerim bir saniye.
0: Bir saniye çoktan geçti. Geçti bir saniye. İki. Üç.
1: Tamam geldim. Jasper yine öyle kuru kuru sormayalım şimdi. Sponsor dediğim biraz parlatılır. Zamcık kendiliğinden gelmiyor.
0: Tamam parlat.
1: Ahmet Bey günaydın. Radio City'den sesleniyoruz. Jasper'in cephesinde işler nasıl? Makineler dönüyor mu? Çamaşırlar mis gibi mi? Gürkan Nesinoğlu burada ama sizi biraz terleteceğiz. Jasper'in o mis gibi bitkisel temizlik ürünlerini dinleyicilerimize bir daha anlatır mısınız? Neden Jasper? Ki burada gerçekten boş konuşmuyoruz. Just Green'in çamaşır deterjanı %99 doğal içerikli. Fosfat, SLS, klor, paraben ve sentetik parfüm içermiyor. Yunanistan'da da ürünleri gayet rahat bulabiliyorsun. Sonra Ahmet Bey anlatsın. Biz de zamcığa hiç girmeyelim. Önce bir rahatlatıyoruz onu.
0: Oh rahatlat Ahmet Bey önce. Rahatlat, bir cila çek. bir masaj yapalım Ahmet Bey'e. Zamcık sonra kendiliğinden gelir zaten. Değil mi? Ahmet
1: Aynen
0: Bey.
1: Aynen öyle.
0: Ahmet Bey rahatladınız mı? Rahatlamış, öyle yazıyor. Çok rahatladım diyor.
1: Oh ne güzel. Oh ne güzel. O zaman zamcık kendiliğinden gelsin.
0: Just Green. Zamcık yapıyoruz. Hissettirmeden. Azar azar. Zamcık. Yavaş yoksa bize de bulaştıracaksın radyodan. Yaz gribini bak çocuğum demiş leblebi Hüseyin Agam. Eskiden konuşmazdın ama kralda çok ciddiydin demiş Ümit Çaban. Yaşlandıkça akım gözüme kaçtı. Buzu fazla koymuşsun diyor Yusuf. Aynen öyle. Aynen öyle Gökhan. Rahatladım çok diyor Ahmet. He? Şöyle rahatla. Azıcık azıcık azar azar hissettirmeden. Hissettirmeden zam yapıyorsun. Sanki bu dikişleri Singer kursunda öğrenmişsin. Kime ne anlatıyorlar be demiş Nida. Öyle ya be. Dikiş öğretiyorlar bana. Baksana sen.

Ne kadar samçuk lazım abi demiş. Ahmet, Selen'den giderken Büyük Volbi Gölü'nün kenarında bir yeşillik alan var, orada duracağız, söyleyeceğim sana orada. Tamam mı? Megali Volbi'de duracağız. Bir mola vereceğiz orada.

ne zaman gidiyor selenler diyor Ahmet. Ekim ayında. Ekim'in 15'ine doğru randevu almadım da. Ama hafta içi olacak. Cumartesi pazar çalışmıyorlar. Pazar günü, cumartesi akşamı kimsenin söz verme. Korifi'de toplanıyoruz büyük olasılıkla. İlhan, konuştunuz mu be? Korifi'nin. İlhan.

0: sırada. Dinlemeden ölünmemesi gereken bir şarkı var. Bu şarkıyı mutlaka ölmeden herkesin dinlemesi gerekiyor Hıdırcığım. Hı?
1: Ne diyorsun?
0: Ağzında
1: be,
0: bir şey mi? Vallahi be. Vallahi billahi be.
1: Ağzına sağlık.
0: Celal Özden.
1: Vallahi bir dinle.
0: Celal Özden, hı-hı, sana çok bağlıyam. Bu şarkıyı mutlaka dinlemen lazım. Sen bulabildin mi bunu? Bir bak bakalım, Celal Öz sana çok bağlıyam. Muhteşem bir şey.
1: Bir bakıyorum. Buldum kızınım. Hem de 3 dakikaya bir kamyon duygu sığdırmışlar.
0: Değil mi?
1: Radio City, evet. 107.6'da Gürkan Disinoğlu'yla radyoterapide. Şimdi Celal Öz ve sana çok bağlıyam. Sesi biraz açın kızancıklar.

Yüzü bağı bağıçım, gece ol yastığım. Kış güneşim ol, gelsin depresyonum. Bahçemi gülüsün, konuşsun bülbülüm, ösün şenlensin. Benim

baş dedim, hep sana koştum. Taşladım hasladım, yolda şaşmadım. Yorgun sarhoş düşmüş talihsiz başım, vazgeçmem senden, sırtımdan taşırım. Taşladım hasladım, yolda şaşmadım. Yorgun sarhoş düşmüş talihsiz başım, vazgeçmem senden, sırtımdan taşırım. Hadi gel gel, koş gel.

0: dermanım, derman ol yaramam.
1: Hiç konuşmadım çünkü bu kadar güzel bir şaheser konuşulmaz bunun üzerine. Konuşulmaz. Moruk beni beklemeyecek mi korifiye demiş Emre. Pore biz de ciddi dinleyiz, kim bilir ne güzel şarkı salacaksın. O gene antik kuntik bir şey saldı. Abi sen manyaksın demiş Emre. Vay nasıl şarkı bu böyle demiş. Sen şarkının klibini gördün mü? Şarkının klibi efsane. Kızanlarım benim, kızanlarım benim, kızanlarım benim. Bu pazar mı abi diyor. Ahmet. Evet bu pazar. İlkan konuşun bakayım İlkan'cığım be. Ha yap bakayım bir telefon korifiye, yap bir telefon. Konuşun bakayım bu pazar değil, cumartesi akşamı Ahmet. Cumartesi akşamı. Alo Chico. Alo Chico, alo Chico. Kızanlarım benim. Kurban olsun size Gürkan dedeniz. Bayıldık şarkıya demiş Gökhan. Ya bu şarkıyı dinlemeden ölmeyin. Şarkıyı dinlerken insanın ölesi geliyor zaten. Kızanlarım benim, canlarım. Bu şarkıda damardan giriyor, damardan. Kanada'da Instagram, Facebook kullanmak yasak be deli demiş Hıdır Kudurtan. Dur bakayım sen nereden yazıyorsun? Toronto, Ontario. Aa, Amerika'dan yazayım de. Bas, sen bu saatte Toronto, Ontario'da, Amerika'da saat kaç be? Sen ne iş yapıyorsun oradan? Alsana, beni de alsana yanına bir gezmeye gireyim senin yanına. Amerikalılar ama beni Amerika'ya almazlar. Ben Facebook'ta falan filan çok acayip paylaşımlar yaptım. Sizden de onları, bunlar görüyorlar, geçmişe bakıyorlar. İlk önce Facebook'u istiyorlar. Amerika'ya giderken. Bana Amerika bizi vermezler.

dedemin eşyağı bu havada bayıldıydı zamanında diyor Hasan. Eşek de kalmadı, bıraksın Hasan. Eşek de yok. Bunlar nasıl şarkı be Gürkan abi demiş Erdem. Günaydın Gürkan abi, bizde her çarşamba günleri kahvaltı yapılıyor. Bize patron iyi bak iyi. Patron kalleş işçiler kardeş. Pankartı yok bizde Gürkan abi demiş Cüneyt. Patron kalleş işçiler kardeş. Oh böyle patrona can feda. Oh oh oh oh. Oh böyle patrona can feda. İnsanlarım benim. Oh oh oh, resmen büfe yapmış patron. Bu ne böyle be?

0: dediniz. Sevgili dostlar, Yahtita Kuru Temizleme'ye çok teşekkür ederim. Yahtita Kuru Temizleme, yaş temizleme, İlyahtita kendi alanında gümrücüne de fark yaratan kuru temizlemecilerden Erhan Kalyancı ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Erhan Kalyancı ve ekibi yeni yolda 8 numarada uzun yılların tecrübesiyle kuru temizlemede fark yaratıyor. Huzur cenaze hizmetleri, huzur cenaze malzemeleri. Huzurunuz için huzuru seçin sevgili dostlarım. Huzur cenaze hizmetlerine çok teşekkür ederiz. En son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu.
1: Canı isteyen gençleri, ityalları devam etsin.
0: Domruköy'de hizmetimizde.
1: Sabaha kadar.
0: Ve HVS Ramadan Kadri Nikos Soktoy Soktoy 322'de Gümücüne'de hizmetinizde. Ramadan Yasufillemu. Klimaların tamiri, bakımı, servisi, klimaların gaz dolum işleri, marketlerin, dükkanların, mağazaların, klimaların işleri, buzdolabının kurulum işleri, tamir işleri, HVS Ramadan Kadri, HVS Ramadan Kadri. Tamam İlkan, arasın bakalım seni bir saate kadar. Mustafa abi, Mustafa. Haydi.

0: ama bir saate kadar dedi, bir dakika sonra mı aradı? İlkan. Kıvrak durmuş. Konifiden onayı aldık. Cumartesi akşamı büyük ihtimalle eğlence yapıyoruz. Kıvrak durmuş burada mı? Kıvrak kıvrak bastan durmuş burada mı? Çok kıvrak basıya durmuş. Günaydın kardeşim demiş Nurten ablam. Günaydın, günaydın, günaydın. Alim oğlan nerede? Nurten abla günaydınlar. Sevgiler, saygılar. Nurten ablacığım. Saat kaçta? Nurten abla dinliyor musun? Saat kaçta geleyim? Saat kaçta bırakacaksınız? Meleğe şeyleri. Tütün kırırsa duyar seni demiş İlkan. Durmuş. Durmuş. Durmuş.
1: Allah Allah.
0: Çiko. Çiko uzak gelemeyeceğim der. Çiko İlkan Akan çağıracak. İlkan Akan olacak cumartesi Korifi'de, uzak deme. Ben seni alırım Çiko. Duyar mısın Çiko? Ben seni alırım, getiririm Korifi'ye. İlkan Akan olacak, İlkan Akan, Gürkan Akan olacak, İlkan Akan olacak. Kırılsın ellerim ne yarıyor, gençliğim gidiye tutamayam, onu çalacağım, söyleyeceğim. Kırılsın ellerim ne yarıyor. Günaydın abi, buradayım. Nasılsın demiş Durmuş, yaşama Durmuş. Elleri Durmuş, Bamer file. Kıvrak kıvrak bas. Oh yüre, bu hafta mı demiş Çiko? Bu hafta cumartesi. Ne oldu? Dün mü var? Dünler bitti artık, vaktim ne var gene cumartesi akşamı? Adaşım git hayvanların vuracağı bu adamı bul. Vuracağına bu adamı bul demiş. Faik Şekerci vur demiş. Adaşın yok bugün. Yok bugün. El lapame. Hıdır kudurtan Amerika. Amerika'da bile dinleniyorum. Her yerde dinleniyoruz. Her yerde. Selam Gürkan abi, kolay gelsin, selamlar olsun herkese demiş. Sezer Aksu harmonistas. El la parle. Matyamu ego yasena. Rota. Puallo denende. Bu şarkıyı bilmediğim için kendimden utanayım. Senin bildiğin için de çok kıskanayım. Çok iyi şarkı. Ben eskimişim artık. Çok efsane şarkı demiş Erdem. Ya? Ya? Gördün mü? He? Al sana linkini de atayım da klibi gör. Klibe bak. Klibe bak. Sen artık yaşlanmışsın Erdem. Cüneyt'ten Gürkan abisine şaba demiş Cüneyt Matyamu. İçeride yaparız dedi Mustafa abim demiş. Tabi tabi, ben zaten çok üşüyen birisiyim. Aman aman aman dışarı gelemem. Üşüyüm ben, üşüyüm. Durmuş da okeyi vermiş, o zaman problem yok. Çiko'dan da okeyi bekleyelim. Cumartesi garanti geliyor musunuz demiş Güner ablam. Cumartesi garanti geliyoruz inşallah. İnşallah. Ahmet! Just Green, sen kaç kişi getireceksin? Bak Devletoğlu 25 kişilik ekiple gelecek Devletoğlu. Bütün ekibi getirecek. Ben de gelsem mi acaba Korifiye demiş Gürdal. Sen niye, ne zaman geliyorsun sen? Sen ne zaman geliyorsun Bartlim? Senin gelmen de bir Arap saçı oldu gitti.

Aya söyledik onu. Bunu burada ne yazıyor? Burada bunu da söyledik. Bunu da söyledik. Bunu da söyledik. İmam oldu. Cenaze hizmetleri. Batı Trakya'da ilk açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Erhan ve Erak İmamoğlu. Hemen oradan ilerleyin. Girin içeri doğru. Orada Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi var. 15 kişilik dev ekiple boya ve kaporta işlerinde number number hizmet veriyorlar. Number one hizmet boya ve kaporta işlerinde sevgili dostlarım. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi fark yaratıyor. Toyota ile çalışıyor. En büyük sigorta şirketleriyle çalışıyor. Yarın demiş Gürdal. Yarın gelirsen gel dinlenebilirsen. Cumartesiye kadar. Tamam Nurten ablacığım. Ben saat 4'ten sonra geleceğim zaten kısmet olursa. Okuma. Olmaz o zaman o iş Çiko. Olmaz kardeşim o iş. Hiç olmaz. Oh yere. Oh yere filan. Oh kamare filan. Oh kamare Çiko'ya. Hele kırılsın ellerimi söylersin kesin geleceğiz demiş Güner ablam. Baba söylemem mi sen ne diyorsun? Şimdiden promolara başladık, online prova yapacağız. Kırılsın ellerim. Ne benim tonum neydi, nereden söylerdim ben? Lavajör familiar demin nereden söylerdim ben? Kırılsın ellerim. Neye yarıyor? Gençliğim gidiyor, tutamıyorum. Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar. Bahtımın peşinden. Sussana be deli, sussana. Deli ettin insanları be. Hey. Deniz de okey demiş, Deniz de okey. Deniz de okey. Şakir Makir nerede? Şakir Makir. Şakir Makir. Bamere. Tak tak ayarladık, tak tak tak tak. Gürdal'da geriye bol şabalı bir gece olacak demiş. İsteyen herkes gelebilir. İsteyen eşleriyle gelir. İsteyen hem eşiyle hem sevgilisiyle beraber gelenin. Biz ödüyoruz masasını İlhan'ın ikimiz. Hem eşiyle hem sevgilisiyle gelenin masası bizden sevgili dostlar. Yedikleri içtikleri her şey bizden. Ella. Erdem. Siz de geliyor musunuz be? Erkan, Merkan, Erdem, Erdem. Ekrem, Ekrem. Sesine güvenli sağlık şimdiden demiş Güner ablam. Teşekkür ederim, sağ olun. Alpay Mehmet çok uzun yazmış. Selam Gürkan abicim, Belçika'dan Bulgaristan Kirkova bölgesinde bulunan Malkoç köyüne, Dupalar, Alman İdere, Kaşıkdere köyünde bulunan tüm komşularıma, tanıdıklarıma selam olsun. Şu an kahvede seni dinleyen Ahmet Agam'a, Memo'ya, herkese selam olsun. Selam olsun abi, kolay gelsin demiş Alpay. Yaşa be Alpay'ım be. Yaşa be Alpay be, yaşa be. Oh aman aman aman aman to merakim ve piyanere Alpay. Bak eğlence duydum birdenbire canlandım. Bülbül oldum, bülbül oldum, bülbül oldum. Teneke tıngırtısına bile oynarım. Oynarım, teneke tıngırtısına bile oynarım. Ela! Mat yağmur boyasına. Ben gelmeyeceğim demiş Emre. Ay nasıl şimdi üzüldüm. Günaydın demiş Ercan Ulya, günaydın. Günaydın. Gürkan abi o yemekleri ben sipariş vereyim. Ketenek firmasına çok pahalı, 300 euro yemekler demiş. Aman koca gidik patrona ne gelecek, 300 euro sende. Patron kalleş. Kalleş patron.

Gül Hanım selamlar. İyi programlar, uzayda bile dinlenebilirsin. Araştırmak gerek demiş Erkan Çavuş'a. Uzaylılar da beni diyor. Üç bacaklı onlar. Üç bacaklı uzaylılar bile beni dinliyor. Beni araştırdım. Erkan.

Rıfat Market. Bin bir çeşit tek adres. Rıfat Market. Bin bir çeşit tek adres. En kaliteli ürünler. Tazecik sebze ve meyveler. Rıfat Marketler'de. Kuru yemişler. Rıfat Marketler'de. Dondurulmuş ürünlerde Kurcalı şubesinde fark yaratıyor. Şov yapıyor Rıfat Market. Şov yapan market. Şov yapan market. Rıfat Market. El apame. Bugünden itibaren Kolifi'de yerinizi ayırtabilirsiniz. Cumartesi akşamı için. Cuma akşamı da canlı müzik. Cumartesi de canlı canlı müzik olacak Kolifi'de sevgili dostlarım. İkara naneto sensima. Egile pedge. Gökay Mosto para sensima pedge. Haydi kızanlarım benim. Haydi kızanlarım benim. Kurban olsun size Gürkan dedeniz. Kurban olsun. Ve ne diyoruz sevgili dostlarım? Toyota Yuanidis, yeni RAV4, yeni Toyota Corolla, yeni yepyeni muhteşem makyajlanmış versiyonuyla yeni yepyeni şey Toyota Yaris Cross. Toyota Yuanidis'de, Toyota Yuanidis'de, Toyota Yuanidis'de.

İhranane Tosin Sima kuşu götürdüm. Şarkı bitmiş anca yetiştim. Şuraya bas o zaman Gürkan. Üç bacaklar Afrika'dan be. Uzaydan değil onlar demişlerdi. Ha. Uzayda da var üç bacaklar. Yaratık. Üç bacaklı yaratık uzayda da var. Bak rey, burada yaşayan ben, konum burası. Geleceksen uçak biletim benden demiş Hıdır Kudurt'tan. Bu ne be? Bu ne be? Virüs olmasın bu? Nasıl bir şey yolladın sen bana be? Epikolisi. O senin gözüne girsin. O gönderdiğin şey senin gözüne girsin.

Άντε ρε πάμε ρε. Πάμε ρε παιδιά. Ποιος μας πιάνει ρε παιδιά? Κανένας δεν μας πιάνει. Έλα ρε παιδιά. Πάμε να ακούσουμε και λίγο κουρκούλι από εδώ και από εδώ μεριά. Έλα. Hasan Ağa hoş geldin. Sefalar getirdiniz. Sevgili dostlarım. Ve devam edelim. Ne diyelim? Kuru kahveci Hacı diyelim. Kuru kahvenin adı, tadı, uygun fiyat. Uygun fiyatlısı. Kuru kahveci Hacı. Hacı kuru kahve. Kuru kahvenin dışında ikramlıklar da var. Lokumlar da var. Kuru kahveci Hacı yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet, kendi fırında özenle kavurup çektikleri özel kahve harmanları, lokum, zengin lokum çeşitleri, eşsiz karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlar. Lahana 14'te, Gümüşhane'de Köfteci İsmail'in karşısında, Sansiro'nun sağ karşı köşesinde ve Kalfa Pastanesi. Tatlıyıp tatlı konuşturan pastane Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi, Kalfa Köyü girişinde. Kavalak kurabiyeleri tereyağlı, muhteşem. Profiterolleri dillere destan oldu. Kısa zamanda lokum kadar başarı yakaladı. Profiterollerini denemeyen kalmasın. Lokumları zaten efsane. En iyi gününüzde en tatlı anılar için Kalfa Pastanesini seçin.

παιδιά. Άντε να γουστάρουμε λίγο, ρε παιδιά. Πάμε. Οπα. Καφού, καφού. Δε, σεβίτε το στερεμ. Συνάψε με την σάρ, γκουμιντζίνετε. Synapse Merci olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. İnşaat alanında fark yaratıyorlar gerçekten. Binanın temelinin kazım işlerinden en son tuğlasına, kerevidine, çivisine kadar Synapse Merci İnşaat'a güvenin. Instagram'a girin, telefon numaralarına bakın sevgili dostlar. Şahin'de üretilen yufkalar. Horgatik Ezgepsiz. Kavala'dan Dede Ağaç'a kadar, Evros'a kadar, bakkal ve marketlerde Horyatik Ezgevsiz, Şahin Yufkası, Fatih ve ekibine kolay gelsin. Giratos, Aratos köyünde, Karacaoğlan'ın merkezinde et döner, tavuk döner, pizzalar, lahmacunlar, kalçoneler, Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri. Devletoğlu artık İskeçe'de. Devletoğlu İskeçe'de Soğan Üstü 7 Ağa'da. Dedaç, Gümüncüne, Şapçı ve İskeçe'de Devletoğlu büyümeye gelişmeye devam ediyor. Devletoğlu marka, Devletoğlu kalite. Devletoğlu ve ekibi Konifiye'de gelecekti değil mi İlkan? Bakalım bu cumartesi ne bahane bulacaklar, gelecekler mi? Bütün ekibi getirecekti Devletoğlu. Hadi Devletoğlu abi, seni bekliyoruz Konifiye cumartesi akşamı. Ama bizim Ali Molla'dan Enis Şerif nerede? He? Ela Kalimer Omorfe. Sakalına yandımının Tolga'sı. Gece yatıyorum gözlerimi kapıyorum sakalların aklımda. Sabahleyin kalkıyorum gözlerimi açıyorum sakalın aklımda. Unutturamıyorum senin sakallarını, güzelliğini. Hep senin sakallarından yatıp sakallarından kalkıyorum. Ah bre, yaktın beni bre, yaktın beni bre.

Ortakayız. Ateşle oynama, ateşle oynama. Ellerin dillerin yanacak, ateşle oynama. Oynama ateşle, oynamayın be. Oynanacak şey değil ateş. Serdar Bey gibi pergola üretiyor, koltuk üretiyor, kanapa üretiyor. Harika işleri imzasını atıyor. Her türlü kaplama döşeme işleri. Efendim jel kaplamalar, pergolalar, tenteler. Serdar Bey ekibinde. Serdar Bey ekibi bu işin uzmanı. Uzun yılların tecrübesiyle Gümüşcek Osmanlı'da 1. kilometrede. Abi şimdi cumartesi mi pazar mı? Temin yazdım da arabadan indim duyamadım seni demiş Ahmet. Cumartesi akşamı buluşuyoruz, büyük buluşma. Sen benim yanıma oturacaksın tamam mı? Yanındaki masayı kimseye vermeyeceğim. Sağ tarafıma seni, sol tarafıma kim otursam acaba? Tamam mı Ahmet? İstediğini de getirebilirsin. Yalnız gelmene gerek yok. Ne oldu be Hırime? Beğenmedin mi yaşadığım yeri? Asıl senin gözüne girsin zepevengi demiş Hıdır Kudurta. Bak vallahi senin IP'ni veririm polislere. Bak veririm seni katoya. Götürürler merkeze. Herkese. Ona göre. Tanıdıklarımı ver merkeze, çok güzel diyorlar. Merkezde tanıdıklarım var. Evet. Evet. Ali Toraman. İnşaat mühendisi. Ali Toraman 25 numarada yeni yolda. Enerji istasyonu. Energy Station. Ali Toraman ve ekibi. Kaloriferler, ısı pompaları, klimalar, milimalar, ev yenileme işlemleri. Ali Toraman ve ekibinde. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi Cora Market'in karşısındaki binanın üst katında hizmetiniz Ali Toraman. Sol tarafını Nahşbet'e oturt demiş. Emre Severci karısı salmayın onu be. Öyle her yere gidemiyor. Öyle cumartesi akşam izin almak için iki hafta önceden dilekçe yapması lazım. O da onaylanırsa. Onaylanmama ihtimali %75,5. O yüzden onu hiç hesaba katmıyorum. Şimdi şuradan şuraya. Şimdi ne yapalım? Şimdi dershane, İngilizce, Almanca, İngilizce, Yunanca öğrenmek isteyenler, sevgili dostlarım, yeni açılan bir dershane var. Tavsiye ediyoruz. Paralar azmış onların. Bir aydan daha sponsor olabildiler. Paramız yok çok demişler Fikret abi. Lingo Town. Elif Mümin, Kozlukepe'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde, top sahasının mevkiinde, Lingo Town, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunu ve yüksek lisansını University of London Birkbeck'te yapmış sevgili dostlar. Her yaştan herkese Yunanca, İngilizce, çocuklara oynayarak eğitmek, öğretmek çok iyi, önemli. Lingo Town bunu da yapıyor. Lingo Town, Kozlukepir, Alyana, Lingo Town Edu olarak Instagram'dan bulabilirsiniz, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Faik abimi oturt sona demiş Ahmet. Faik abi monolog yayın herifiyle. Gürdal gelirse belki gelir bilmiyorum. Bak bugün yok, akşam geceden hava gitmiş. Donacak başaklarınız yazdım bilmiyorum. Bir daha cevap gelmedi. Bana resim göndermiş, video göndermiş. Gitmişler yukarı çadır kurmuşlar bu soğukta. Vallahi billahi ne diyeyim, zevk işte. Vallahi zaten bu sabah uyandım, aklıma sen geldin Ahmet. Dedim saat bu kızdan dedim, saat 6'da dedim, bana yazıyor. Erkenden uyanıyor, tatlı uykusunu bölüyor dedim. Ava gidiyor dedim. Kalktım çoraplarımı giyerken dedim, bıra dedim, merak işte. Merak. Bu avcılar da öyle yani, merak ne diyebilirsin, bir şey diyemezsin yani. Bir tanesi gene bir dingil, gene nasıl sinir olduğunu nasıl söylüyor, bir sürü ördek vurmuş. Tebu Mermerci Aykut. Bir sürü ördek vurmuş koymuş Facebook'a. Bıra bir tane iki tane vur, o kadar ördeğe niye vurdun? Ne yapacaksın o kadar ördeğe? He? Ne yapacaksın, ne yapacaksın o kadar ördeğe ne yapacaksın? Bıra bir canlı yaratık kalmadı bıra sizin yüzünüzden. Bıra doğanın dengesini bozdunuz bıra.

0: Merak ve abi demiş Ahmet. Ava giden avlanır Gürkan abi, deli bunlar deli demiş Cüneyt. İşte herkesin bir şeyi var. Bir zevki var herkesin. Evet Allah oradayım be gülüm demiş Gürdan. Sen oradasın da. Faik'cim ne yapacaksın? Rahatsız edebilecek mi Faik'cini? Ve sevgili dostlarım, Trakya Mobilya, Ferişte'ye günaydınlar, Mehmet'e günaydınlar, tüm ekibe günaydınlar. Trakya Mobilya'daki her iki şubesinde indirimler %30, %40'a varıyor. Bekir Gül'den sonra solda, 6000 metrekare kapalı alanda. Gümrücü ne de, Bugaçatrayan'da Filiz'in bitişinde. Trakya Mobilya. Trakya Mobilya fark yaratıyor. Refabrik evde, Trokov villalarda da, konteynerlarda da Trakya Mobilya. O kurşunlar dönüp de girmeyin onların gözlerine. O kurşunlar o acıların dönüp de gözlerine girsin.
1: Hayır, kalsın dostum. Cumartesi bekliyorum bak ha. Gelmezsen tarayacağım seni tüfekle.
0: Fahim muhtemelen ayılar yedi. Muhtemelen ayılar yedi oldu. Büyük ihtimal. Latif! Merhaba Faik. Latif duyuyor musun beni be? Ella! Ella re oyla da kuy radyo city reped yana. Bak bak dinlenme oranlarından da belli. Pop pop pop pop pop. Allah bozmasın, Allah bozmasın. Düşman gözüne, düşman gözüne. Pop pop pop pop. Gene kendi rekorumuzu kendimiz kırıyoruz. Her gün başka bir rekor, her gün başka bir rekor. Allah bozmasın. Düşman gözüne, düşman gözüne. Düşman gözüne avcıların kurşunları düşmanların gözüne.

Kendra'ya çok teşekkür ediyorum. Oktay Bey ve ekibi. Evgeler, lavabolar, efendim tuvaletler, çeşmeler, çeşme ev düzenleri, dolapların içine, gardıropların içine çeşitli mekanizmalar Kendra'da. Kendra fark yaratıyor. Kendra yeni yolda hizmetinizde. Kendra kariyer dershanesinin hemen karşısında köşededir Kendra. Artvin burası 19 derece, yağmur yağacağımış diyor Çiko. Bizim burası sabah 17 dereceydi, donduk. Donduk. Şimdi 22 derece. Eh Hilofanya. Çok yağışlı bir dalga geliyor ama o Girit-Mirit taraflarına gelecek. Bize gelmeyecek o dalga. Kısa bir dalga olacak. Girit-Mirit taraflarından geçip gidecek. Atbakayım kaç kişi dinliyor radyoyu demiş Emre Severci. Emre. Emre. Öf kardeşim. Öf Emre. Ay, sen kime çıkmış çekmişim be? Sen ana mı çekmişim, bu ana mı çekmişim? Özkan kime çekmiş bilmiyorum. Özkan'a hiç benzemiyorsun be. Vallahi billahi. Yoruyorsun beni, çok yoruyorsun. Seni çekemeyenin götünde mayasıl çıksın Gürkan abi demiş Sezer. Amin.

Elci ve Daikin, Gürcü Anabayi, Ahmet Mustafa, makine mühendisi, uzun yılların tecrübesiyle bu konunun uzmanı sevgili dostlar. Bu konuda eline su dökemez. Herkes kolay kolay. Ahmet'in eline. Ahmet'e çok teşekkür ediyoruz. Elci ve Daikin, siz üzmeyen markalar. Ayrıca eksik konumu programları içinde Ahmet Mustafa ile gidip konuşabilirsiniz. Ahmet'le görüşebilirsiniz. Ve Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler, cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri, Kırmali Cami karşısında, EMU 2 numarada, Smart Tasarım Meleğin yan karşısında, uzun yılların tecrübesiyle hizmetinizde. Beni kızdıranlara hemen blok çekeceğim. Duydun mu Emre? Hemen bloklayacağım seni.

Enes Şerif. Diplomacı kızın. Biraz Bankası'ndan dönün 27 metre ilerleyin hemen sağ kolunuzda. Enes Şerif. Enes Şerif. Enes Şerif. Enes Şerif. Enes Aykoz Şerif Aykoz. Enes Aykoz Şerif Aykoz. Mona Lisa gelinlik. Her gün saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. 2000'e yakın gelinlik. 30 yıllık tecrübe. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. Mona Lisa Tuzcuköy girişinde. Eczanenin yanında. Ve Mona Lisa sevgili dostlarım. Canlı çiçeklerle süsleme de yapıyor. Gelin yol süslemesi, gelin araba süslemesi. Her türlü süsleme işler için. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Παιδιά, είμαι ανεβασμένο σήμερα. Παιδιά, στα σύννεφα πετάω. Παιδιά, είμαι στα χάη μου. Είμαι στα χάη μου. Πάψε να ζηλεύεις και να με παιδεύεις. Παιδιά, Agora Plus. Agora Plus'ların indirimlerine gel. Airwick Aromatico Horan Dalactico 250 ml 2.99. Tuvalet kağıdı 10 tanesi Trifilo 3 kat 2.20. Soko Freta Gofret 50 lepta. Suplin Mistral Extra Extra Large 3.99. Allattini Pütübör Bisküvi 3x225 gram 1.80. Gemistan Biskota 2x200 gram 1.5 euro. Sevgili dostlar, nerede, kimde? Agora Plus'larda yarım çağrın karşısında Gümüşcine de. Hatice abla günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin Mona Lisa. Mona Lisa, Mona Dico. Yok başka örneği. Bu kadar gelinlik kimde var? He? Kimde var? Kimse de yok. Ah, gelinlik içeride kaç gelinlik var? Taşlatasın 50 tane. Taşlatasın.

lezzeti. Damla damla damlayan lezzet. Drop pastanesi. Yaz bitmeden dondurmalarını deneyin. Sonra kışın çok canınız isteyecek. Drop pastanesi. Kışın dondurma var mı? Dinliyor musunuz drop pastanesi? Pastalar, turtalar, karyokalar, İtalyan tatlıları, harika lezzetler. Drop pastanesinde sütlü tatlılar, harika, muhteşem. 10 numara 5 yıldız drop pastanesinde Şapçı'da. Kıtelin bitişinde drop pastanesi. Damla damla damlayan lezzet. Drop pastanesi.

dropta. Kışın da var dondurma diyor İlhan. Ha, güzel drop. Drop.

Hadi biraz Güranca stop şarkılar dinleyelim. Hadi Ahmet dedi ya. Ahmet Muzaffer abime selam diyelim. Kolay gelsin diyelim. Almanya'ya, Frankfurt Havalimanı çalışanlarına günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Saatler 10.58 diyor insanda. 10.58. Hadi bakalım devam edelim. Dendraki düğün salonu, en güzel düğünler, en güzel eğlenceler Dendraki'de yaşanıyor. Dendraki düğün salonu Şapçı'da, yazın serin, kışın sıcacık ortam, çamaşırların arasında muhteşem bir yerde, Şapçı'nın en güzel en tepe noktasında Dendraki var sevgili dostlar, tercih edin. Dendraki'de gidin, Dendraki'de konuşun efendim. San Siro'nun iki tane ürünü var San Siro. Farkıyla dağıtımı yapılıyor, satışı yapılıyor. Bioplas ve Bioxin, saçlarınız dökülmesin. San Siro. San Siro. King Foot'un karşısında. San Siro Büyük Parkeri'nin olduğu yerde. San Siro. Uzun yılların tecrübesiyle hizmetinizde. San Siro. Bioxin ve Bioplas. Saçlarınız dökülmesin efendim. Gülsüm abla. Yasu. Yasu Gülsüm abla.

Erol Agromix Çaymakıf Köyü'nde. Çaymakıf Köyü'nün gururu sevgili dostlarım. İnşaat marketi deyince aklınıza ne geliyorsa, züccaciye ürünleri deyince aklınıza ne geliyorsa, nalbura ürünleri, boya çeşitleri, duvar süsleri, her şey 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürünle hizmet veriyorlar. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabiliyorsunuz. Erol Agromix. Çok teşekkür ediyorum programı yaptık katkılardan dolayı. 4 mevsim aile tavernası. Hamdi abi ve ekibim. 4 mevsim dedi güzel. 4 mevsim dedi harika. 4 mevsim dedi 10 numara 5 yıldız hizmet veriyor. Hafta sonları kokoreç var. Hafta sonları çevirme var. 4 mevsim aile lokantası Gozluköy'de. Ağaçların arasında şırıl şırıl akan suların olduğu yerde 4 mevsim. Abartlim. Enis neredesin sen be? Ali nerede? Sen neredesin? Ne oldu size be? Niye şimdi çıktınız ortaya be?

να τελειώνουμε. Με αυτή την ιστορία άνοιξε το του τρελού που δεν έχει που να πάει. Άνοιξε çalışırız demiş Enes. Fotoğraf göndermiş. Bu amcaya da mı ehliyet verdiniz? Niye bu kadar geç kalmış ehliyet almakta bu amca? Kusura kalmayın, gül güleceğim çıktı. Ha beyiniz. Enes, ehliyet verdiğinin en yaşlı amca bu galiba. Hayırlı olsun. Hay Allah kalası kazasız belasız. Günlerde kullanın inşallah. Aysun hoş geldin. Aysun Yasu.

0: Korifi'ye gideceğiz mi? Davul alacaksın mı Veysel? Mert nasıl olsa gelemez. Kızan hastadır şimdi. Kızan altına, altına yapar. Ah, zor işler, zor işler.
1: Bu epistrofes.
0: Kata, babaç Murat ve babaç Mert kardeşler. Cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Babaç Murat ve babaç Mert kardeşler uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyorlar. Smart Hasan'ın meleğinin olduğu yerde Kırmahalle Cami karşısında hizmetinizde. Ve ne diyoruz sevgili dostlar? Pompa deyince, pompacı deyince. İbrahim abi, oğlu Alper, Bıyıklıköy'de uzun yılların tecrübesiyle bu hizmeti yapıyorlar. İbrahim abi, Alper, fark yaratıyorlar sevgili dostlar. Son model 7 tezgahlar, yeni tezgahlarla hızlı hizmet, ekspres hizmet için onları seçin. Günaydın, buradayım demiş Veysel. Yaşa Veysel. Cumartesi akşamı gidiyoruz mu Korifi'ye? Akan'a da söyleyelim, belki gelir. Gürkan, yaşlara ehliyet vermek meslek başarısı. Başarı bu demek demiş İsmail abi. Aynen öyle. Şey yoktur. Öğrenmenin hiçbir şeyin yaşı yoktur. Hiçbir şeyin yaşı yoktur. Yeter ki öğrenmeye istekli olun her konuda, her şeye sevgili dostlar. Enisi babası İsmail abi. Aynen öyle. Çünkü çünkü mü? Çünkü mü? Çünkü mü?

0: Artım çok hoşuma gidiyor senin yayının demiş Manik Şekerci. Benim yayınım da hoş. Kendim de hoşum. Sesim de hoş. Tüh maşallah, nazar değmesin bana. Tüh maşallah. Yani hoş olmayan şeyim mi var? Her yerim, her şeyim hoş benim. Kamya ve naksizes epistrofis. Pa pa pa pa pa. Kani se do de traguza. Kane nas de korevi. Dinleyicilerimiz diyorlar ki senin yayının çok hoşumuza gidiyor diyorlar. Kıdır kudur da yayına ayrı bir tat, ayrı bir lezzet veriyor diyorlar.
1: Eyvallah, sağ olsunlar, ne güzellediler. Vallahi duyunca insanın enerjisi içiye katlanıyor. O zaman bizde durmak yok, yola devam. Zamcık falan da yok bugün.
0: Bugün yok ama ileride yapacağız azıcık zamcık canım.
1: Yapacağız be abi, yapacağız. Zamcık için uygun zamanı bulup böyle tatlı tatlı yaklaşa yaklaşa biz hallederiz
0: hiç,
1: o işi.
0: Hiç hissettirmeden, tatlı tatlı yaşadık yaklaşa hissettirmeden zamcık yapacağız. Hiç kimseyi anlamayacak
1: onu. Hiç kimse anlamayacak. Tabii yani tatlı tatlı yaklaşıp sponsorlarımıza biraz masaj yapıp sizin sayenizde ayaktayız deyip onlar biraz rahatladıktan sonra zamcık kendiliğinden gelir zaten.
0: Evet. Önce masaj rahatlatacağız, önce sponsorlar değil mi? Salınsın her yerleri. İlikleri kemikleri
1: salınsınlar.
0: Salınsın. Hazırlar sponsorlarımız öyle. Masaj yapmaya
1: masaj ekibi burada, evet. Ama masaj zamcık öncesi son rahatlama.
0: Evet.
1: Bundan Kedir sonraki
0: Kudur,
1: parça
0: Kedir Kudur ve Gürkan Nesnoğlu yapacak değil mi masajı?
1: Tabii. Biz birlikte yapacağız. Bundan sonraki parça zamcık öncesi son şarkı olsun. Zamcık öncesi son şarkı. Ne diyorsun abi?
0: İyi diyorum abicim. Çok güzel söyledin.
1: Eyvallah. Tüm dinleyicilerimize gönülden selamlar. Zamcık falan yok, sadece müzik.

0: Allah aşkına, Allah Mevla aşkına, Haşim'in şeyine girin. Haşim'in Haşim Çolak profilinin Facebook'una girin, paylaştığına bakın, historiasına bakın, Efkaristo'yu nasıl yazmış Yunanca. Efkaristo'yu nasıl yazmış? Efkaristo poli. Efkadil. Efkaristo. O da oyla. Omikronla. Efkaristo. Efkaristo poli demiş. Hey. Hey. Ondan sonra kalkar İlber Ortaylı gibi tarihçiyim ben der. Arapça, Yunanca'yı bilmiyor. Hey. Türkçe'yi bilmiyor. Kalkar mezar taşı uzmanı olur. Tövbe ya Rabbim, tövbe ya Rabbim. Allah'ım herkese akıl fikir ver. Herkese ortografiye öğret. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim, sen büyüksün. Sen büyüksün ya Rabbim. Adnan Meksika'da. Ahmet. Ne yapıyorsun o soyna nane elinde Ahmet? Ha? Soyna mı döşeyeceğiniz? Adnan Akan'dan. Ne yapıyorsunuz orada be?
1: Sana hiç kondam.
0: Of ya Rabbim, of ya Rabbim.

0: verin.
1: Sen mezar taşlarını anlamıyorsun diye kuduruyorsun. Ha şimdi okuyor ama demiş Erdem. Abi Türkçeyi konuşamıyor be kardeşim. Abi kardeşim Arapçayı Osmanlıcayı nereden bilecek? Baksana Yunanlı'la değil mi Yunanca'yı konuşamıyor 25 senedir. Söylettirmeyin beni. Açtırmayın kutuyu, söylettirmeyin kötüyü. Açtırmayın. Bütün deliler de beni bulur bıra. Bütün deliler de beni bulur bıra. Yok bir akıllısı bıra. Yok. Çok döşeme yer varmış, çok döşeme. Yetecek mi bu soynalar bilmeyeyim diye Ahmet. Yetmezse bende de var. Bende de var öyle söyle Adnan abi. Tutçun ucunu döşeyelim abi. Aman abi nasıl yani? De böyle yani. Tutçun ucunu. Aman abi nasıl yani?

Nasıl yani? Ayar odunculukta çıtır çıtır odunlar var. Ayar odunculukta fagana var, GCP var. Ayar odunculuk. Ayar. İnşaat malzemeleri var. Arpa, mısır, buğday taneler var. Daha neler neler var. Ayar odunculuk. Sevgili dostlarım. Kiralık masalar, sandalyeler var. Büyük Hüseyin Pörgü işinde. Mezarlığın karşısında. Benzincinin hemen yanında ayar var. Baba. Yetmezse bana söyle, iyi mi Ahmet? Tut şunun ucunu, döşeyelim abi. Aman abi, nasıl yani? Şöyle yani bak. Bak şimdi şöyle tutacaksın, böyle düşeceksin. Tamam mı? Ha bakalım. Ha bakalım. Şöyle tut, böyle düşe.

Döşemenin projesi sende mi? Projeyle daha kolay oluyor. Projesiz döşemeyin. Önce proje. Önemli. Kolay gelsin Gürkan. Hayırlı yayınlar dilerim demiş. Ortacılcan. Sana da kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Yerler, hepimize kolay gelsin. Çarbu deniler, bastı cinler, perler. Abo, ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey olmaz. Kaçık mı bu diyor İlkan? Ama file ben boşuna mı söyleyeyim kaçık, hem de ne kaçığı? Hem de vallahi billahi bak yemin ediyorum. Zırh kaçık. Ben radyoda yayında kaçıkım, bu hep kaçık. Hep kaçık bu. Hep kaçırıyor. Sen onu görmedin mi yakında? Gözlerini görmüyor musun? Nasıl bakıyor? Deli deli başka türlü bakıyor.

0: Sen onu hiç yakından görmedin mi Baykan? Dur bakayım, almaya çalışacağım.
1: Hiçbir şey yok. Döşeyelim abi.
0: Önce karısını bir hoşlayalım. Ondan sonra. Abi. Karı çok fena. Çok fena görüyor.

Bir de Yunanistan kızları var. Bunlar ne don giyermiş nefisten. Bak sana sanki kabile, sanki toplayıcı, yiyici, toplayıcı, vurucu ne kabile dedin onlara.

gezi topla cici. Afrika kabilesi sanki don, fistan giymezmiş, don giymemiş. Baksana sen. Tip küllüyen yalan, küllüyen yalan. Ben hiç donsuz kız görmedim. Evet. İlahi takırı temizleme, yaş temizleme, yatak temizleme, yorgan temizleme, halı temizleme, violikos katalizmos, süet temizleme, deri temizleme, döşek temizleme. Daha ne yapsın bu adamlar? Daha ne temizlesin? Gümüş'ün en tanıdık, en bilindik, en güvenilir kuru temizlemecilerinden Han Kalyancı Bey gibi Yeni Yolda 8 numarada.

Gökhan. Allah belacını vermesin senin. Hızlı'nın Gökhan'ı seni ya. Allah belacını vermesin.

Tavernden Korifi, günaydın. Fatma İbrahim, Seven Bahriye, İlkan Musa, Hüseyin Bircan, Fatma Mehmet, Ramazan Hüseyin, Sezgin Koca Mümün, Hüseyin Deli Ömer, Faik Doğancı, Melia Koca, Rukiye Kavak, Gülsüm Ablam, Halil Halil, Ayşe Ali Babaoğlu, Ayla Mehmet. Günaydın efendim, günaydın, günaydın.

0: Arabada 5, evde 15. Hoşuna da giderse bedava. Pıtırcığım, canım Pıtırım.
1: Buradayım Gürkan abi, ne var ne yok? Sesin nasıl geliyor öyle?
0: Sen bana dünden beri niye Gürkan abi diyorsun bugünden beri? Dün Gürkan'cım derdin, bugün Gürkan abin oldu. Niye abi olduk biz? Niye abi kardeş olduk biz? Birdenbire bir günde...
1: O hisle geldi. İçimden öyle geldi. İstersen Gürkan'cım ben...
0: Aynen. Nasıl istersen öyle de. Şimdi çok güzel anlamlı bir şarkı var. Sırada... Arabada 5, evde 15. Hacıya da hocaya da bedava. Evi arabada 5, evde 15.
1: Tabii klasikler bunlar değil mi?
0: Bunlar klasikler, klasikler bunlar çok. Bunlar yani unutulmayan şarkılar. Hadi bakalım anons edelim Hıdırcığım.
1: Tamamdır. Bu efsane parça şimdi.
0: Buyur, şimdi bak şöyle diyelim, Japoncasını söyleyelim. Arabada 5, evde 15. Hoşuma da giderse Kurumano. Bendensin diyelim hadi.
1: Tamamdır, bir saniye. Hadi Japonya'ya da yayın yapıyoruz Gürkan'cığım. Kuruma de wa go, iye de wa jugo. Kini ittara kimi wa boku no mono. Radyo City 107.6 İskeçe'den Tokyo'ya. Frekanstan kaçış yok.
0: Şarkıyı anons edelim. Arabada 5, evde 15.
1: Sırada efsane parça, arabada 5, evde 15.
0: Arabada 5, evde 15. Şubat'a giderse bendensin. Mermerci Erol, çok hoş, çok güzel. Pampacık mermerler, kapı pencere balkon mermerleri kesim ve montajı, basamak kesim ve montajı, her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde. Herkes de 15. Erol Mermerci'de 5. Herkes de 15. Erol'da 5. Hoşuna giderse bedava yapıyor mermerleri. Bulatköy'e gelirsen buyur bize de gel, bir kapuçino ikramımız olur bekleriz demiş Halil abim. Sen gelsene Korifiye. Ben sana iki tane köfteyi veririm benim köftelerden. Yunanistan kızları don giymezmiş baksana sen diyor. Bu şarkı namusumuza dil uzatıyı demiş Duran abi. Valla külliyen iftira. Ne oldu abi, bir de zamanında yediğin hurmalar şimdi yavrum tırmalar desene demiş İlyas. Hazır bu tarzlardasın, bir de vekillere afyon kaymağı çalalım demiş Nida. Ama Hüseyin sevdalı diyecektim. Şeyle Özgür'le şeyi onun dışında tutalım. Dostumu unuttum, dostumun adını unuttum. Vay vallahi bende hiç akıl yok. Dostumun adı neydi be? İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybe ve Özgür'ü onun dışında tutalım. Diğer vekillere kaymak lazım. Bunlar bizimkiler kaymak sevmiyor. Özgür'le Hüseyin kaymak sevmiyor. Evet, Nurten abla bamyaların hazırlanıyor demiş. Hazırlanıyor derken bunları ne yapıyorsunuz? Gülten ablacığım bilmediğim için soruyorum. Hazırlanıyor derken kafalarında mı kesiyorsunuz? Anama hiçbir iş bırakmıyor musunuz? Bak parasız bamya almam ona göre. Bak Melade söyledim, sana da söylüyorum. Bamyaları kimden aldıysanız ona da söyleyin. Parasız bamya almıyorum.

sanıyorum abamyalı, öyle hop koparıyorsun, lüp pişiriyorsun, yiyorsun. Öyle sanıyorum ben. Günaydın terapi uzmanı demiş Can Polat Alemdar. Ne içtiniz siz be? Ha? Ne olurmuş bu şeyde? Bu Can Polat Alemdarlar'da, Malemdarlar'da bu Ezel dizisinde, öteki dizinin adı neydi? Kurtlar Vadisi'nde falan ha? Ne istiniz ben? Bütün yönetmen hepsine FETÖ'cüymüş, ondan tıkacaklar içeri, gör bak. Bak, bak bir şey olacak derlermiş, 3 gün sonra olurmuş. Ne istiniz siz ben? Ha? Özgür dayısının bir tanesi her zaman kalbimde, o zaten kenarda demiş Nida. Ya en yakışıklı vekil. En yakışıklısı.

0: hoşuma da giderse bendensin. Arabada 5, evde 15, hoşuma da giderse bedava arabada 5.
1: Ha, küçükleri ayırıyorsunuz. Hoşuma tamam. Her şeyin büyüğü banyonun küçüğü makbul. Vallahi annem onu bir yapıyor, kıymalı yapıyor, tavuklu yapıyor. Çok severim bamyayı. Tavuk göğsü. Oh. Azıcık da limon sıkacaksın. Pop pop pop pop pop pop pop pop.

0: Cüneyt sussa da Bartilim. Ama çok konuştum be. Ama sen iş mi yapıyorsun, bana mı yazıyorsun be?
1: Bendensin arabada.
0: O refilim o.
1: Evde 15 koşuma da gidersin. Ağaya beleş.

Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de bazen donsuz geziyorum demiş Coşkun. Nerede be? Dışarı mı çıkıyorsun öyle?

0: gidersin. Bedavi arabada 5, evde 15, koşuma da gidersen. Ben dancing arabada 5, evde 15, koşuma da gidersen. Bedavi kahrol düşman, al sana bomba.
1: Kahrol düşman, al sana bomba, al sana bomba düşman, kahrol düşman, al sana bomba, al sana bomba.
2: Beni de vurun lan,
1: beni
2: de vurun.
1: Karol
2: düşman,
1: al bombe. Karolsun düşmanlar, al sana bombe. Hıdır, düşmanlar karolsun. Al sana bombe düşman, al sana bombe. Karol düşman, al sana bombe. Bum.
3: Bum. Enerji burada, frekans burada. Radio City 107.6. Düşmanlar hop otursun, hop kalksın. Biz buradayız.
1: Elif, nerede kaldın bugün be ya? Elif Karaosman benim getisinim. Nerede kaldın be?
4: Ayıran bize, ballı doymak bekilim size. Çok çalıştın başkanım. Taze taze kaymak size.
1: Çok çalıştınız başkanım. Taze taze kaymak size.

0: yemen lazım.
1: Canım kaymak istedi, ekmek kadayıfı istedi kaymaklı. Lazım. Drop pastanesi de yapmıyor, kahve pastanesi de yapmıyor. Ne olacak şimdi bizim işimiz? Manda kaymağı, manda kaymağı olacak ama.

kayna kayma. Yunanca'na hayran kaldım. Dur, arada Haşime'de yazayım. Yunanca'da hayran kaldım yazıyor. Hayranım Yunancasına. Bu kadar bir insan bu kadar bilgili olur. Türkçe var, Yunanca var, Arapça var, Osmanlıca var, Farsça var, İtalyanca var, Fransızca var. İlber Ortaylı rahmetli halk imiş yanında. Bizim Haşmet'in yanında. Batı Trakya'nın İlber Ortaylısı kim derseniz Haşmet. Haşmet. Hayran kaldım Yunancasına. Allah'ım ya Rabbim. Hiç olmazsa klavyede bir düzeltmeye be. Klavyede bir düzeltmeye. Bırak seni agrama tuzluk olur ama bu kadar olmaz be. Bu kadar agrama tuz olmaz insan. Allah'ım ya Rabbim. Almak lazım, bulmak lazım, kaymak lazım. Yunanca dildir o, Tarzancadır, Tarzanca diyor Hasan. Görmedin mi? Bak bak, görmezsen yollayayım sana. Efkaristo, efkaristo, harapuli, efkaristo. Delanım, delanım, delanım, delanım, delanım. Mona Lisa. 2000'e yakın gelinlik hangi gelinlikçide var? Hatice abla da var. 30 yıllık tecrübe kimde var? Bir bende var, bir de Hatice abla da var. Ha? Ha? Tuzcuköy girişinde Mona Lisa. Canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin araba süslemesi, gelin masa süslemesi. Canlı canlı harika çiçeklerle Mona Lisa'da. Mona Lisa. Her gün saat 10'la 3 arası açık. Salı ve perşembeleri. Üleden sonra da açık Mona Lisa.

Oh, ne yaptınız? Drop ne yaptınız? Din hafta. Vay vay vay vay vay. Vay sütlü şey yapmış. Sütlü baklava. Dondurmaya bak. Dondurma koyuyorlar üstüne. Vanilyalı. Ama dört diş baklava. Üstüne de bir kaşık dondurma. Anacığım. Antep fıstığı da serptir üstüne. Pop pop pop pop pop pop. Vay vay vay vay vay. Vay. Oh. Oh. Ah. İnek Şaban'ın hani ekmek bandırı acaba inek Şaban işi gibi oldu. Dur bandırayım, dur çatal alayım geleyim, dur apaslan, çatal alıp geliyorum. Ahmet programdan sonra gel yardıma demiş. Ahmet nasılsın? Ama Ahmet bu yeni iPhone temçit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar aynı iPhone'u bizim. Nasıl şey böyle bu be? Şimdi Ahmet Aydon çıkacakmış. Aydon alacak mı? Aydon çıkıyor. Normal götü olanlara normal iPhone, götü büyük olanlara iPhone Pro Max çıkıyor. Ya ama lastiğini ayrı alıyorsunuz. Lastiğine ayrı para ödüyorsunuz. Lastiği ayrı satılacak. iPhone, Aydon, Aydon Pro ve Pro Max ben de alacağım. Çıkarken daha ben ön sipariş verdim bile. Benim gözüm fındık kadar. Ben normal iPhone Pro'su mu anladım? Pro Max. Pro Max mı? Ay tuzla cihazı mı arayacağız mı Pro Max'ı?

0: Samdom alacağım ben. Önce o çıkacak demiş Ahmet. Ne don alacaksın? Dur bakayım Haşmet'e demiş.
1: O bir AI çalışması. Benimle ne alakası yok. AI'ya haber verdim, emir verdim. Böyle yazmış. Kabart benim mi? Ayda sen de horoz.
0: Allah seni bildiği gibi yapsın deli. AI çalışmasıymış. Öttür çocuğum öttür. Doktor elleşmeyin dedi. Ellemeydi doktor. Doktor ellemeyin o dedi. İşte böyle öttürsün dedi. Doktor verdi. Doktor yazdı o şeyleri. Meltem Kırcalı psikiyatrist. Benim psikiyatristim. Onun da psikiyatristi. Meltem yazdı. Dedi bunu dedi. Ümitsiz vaka dedi. Buna dedi yazıyorum dedi. Can buradan dedi. Bir tane horoz. Bir tane tavuk. Bir tane domuz. Bir tane zurna. Bunları öttürdükçe dedi. Bu dedi kendine gelecek dedi. Kral Haşim'e ne mesajı gönderdin demiş. Hayran kaldım Yorancan'a dedim. Yorancasına hayran kaldım. Ortografyasına hayran kaldım. Niye açmaysın Maria'yı be? Açıyorsun bu daktiliyi ısıtıp ısıtıp önümüze atıyorsun demiş. Ahmet Hatip. Ahmet. Niye geç kaldın bu sabah sen be? Ha? Üşüdün mü? Nerelerin üşüdü bu sabah? Çok soğuktu kardeşim bu sabah çok soğuktu. Ne? Ay yiyeyim düdüğü oldu. Tam deli bu tam deli. Baksana. AI çalışmasıymış bak.
1: AI çalışması. Benimle ne alakası yok. AI'ya haber verdim, emir verdim. Böyle yazmış. Kabart benim mi? Ayda sen de horoz.
0: Hay öleyim. Hay öleyim dostlar yetişim öleyim. Sana ne verdi psikiyatrist abi diyor. Bana hiçbir şey sana bir şeye gerek yok dedi. İki tane mamak maymunu radyoterapiyi tutmuş. Bunu günaydın mesajı yapalım mı? Günaydın mesajı yapalım mı bunu? Makak maymunun birinin elinde de cigara var. Gökhan çok alemsin. Yaşa Gökhan. Yaşa.

Ey sen bırak benim nerelerimin üşüdüğünü. Sen zırt pırt ölüyüm ölüyüm bağırıyorsun. Bir gün hık denecen gideceksin. Kalacaksın öleceksin de demiş Ahmet. Seni ben bir tokatlarsam. Seni ben bir tokatlarsam. Seni manyak kızan seni ya.

Sevgili dostlar, mücevherat kuyumculuk Edirne'de. Edirne'nin merkezindedir. Hemen şeyin yanındadır mücevherat kuyumculuk. Sina Pırlanta, mücevherat kuyumculuk, döviz bürosu, hepsi Aykut Saygın ve ekibine ait. Altın için, kolye için, pırlanta için mücevherat kuyumculuğu seçin. Seçin dahteri dahteri, dahteri dahteri dahteri seçin. Dahteri dahteri dahteri. Naskasuni ekrimase. Dahteri dahteri dahteri. Dahteri dahteri dahteri. Ve... Ve agroservis. Agroservisin kızanları beni duyuyor mu? Hey, alo. Agroservis iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerine diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etmülü ve DPF sorunlarının çözümü yapılıyor. Hidrolik yüksek basınç hortumların markuçuları özel makineyle yapılıyor. Cisplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Tamir ediliyor. Traktörleri ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cep uygun motor yağları, dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Eray ve Şakir ortakları. Güvenilir ve hızlı hizmetin adı. Facebook Eray Feyiz, Şakir Mehmet. Kozlukepir'de sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Sıradaki şarkı bizimkilere gelsin ve yayınlar eskitemediği elektrikçi, yılların eskitemediği elektrikçi Ekrem Usta'ya gelsin demiş Ertan Sakallı dostum. Benim babaannem öyle derdi gibi bir kelimeyi 40 kere tekrarlarsan olurmuş derdi ya demiş Ahmet. Sen de hep Maria'yı, Maria Maria Dolun India Ray'i tekrarlıyorsun. En azından 40 kere bana yazdın. Ha? Olsun diye mi yazıyorsun? Ha? Hep ağzından hiç ağzından düşmüyor. Ya? Ha şimdi konuşturma beni. Ha şimdi açtırma benim ağzımı Ahmet. Ahmet Hatip. Açtırma şimdi Gürkan abinin ağzını. Vallahi billahi. Alimolla. Alimolla bu istereffili. Alimolla bu istereffili. Enes Şerif'le beraber mi geziyesiniz? Beraber mi ürettiriyesiniz? Ofisten yapmayı mı ürettiriyor Enes Şerif? Ella. Ella Pamerepet ya. Seni vallahi billahi bak. İmajın Nuran Hasan. Çok teşekkür ederim. Nuran Hasan, Kanarya 30'da, Otonos 816'da. Tatlı Telaş 08 yolda olarak Instagram'da da bulun. Instagram'dan da takip edin sevgili dostlarım. İmajın Nuran Hasan. Gümüşhane'de iki şubesi olan tek süslemeci. Gürkan abi, Ali abi dedi bana masa yapacağımışın alırsak diplomayı diyor. Alp Eren. Nerede dinliyorsun sen be dingil? Hani okulda izin vermezlerdi beni dinlemezsen ha? Ali abi dedim ara masa yapacağımış alırsan diplomayı demiş. Sen diplomayı nasıl alacaksın be? Ab arkadaşım sende birazcık afasyalık var. Doğru söylüyor Ahmet. Senin bir ayağın çukurda, sen lazım şimdiden başlayasın kaza namazlarına. Anca ömrün geçecek uyumak dışında sadece namaz kılsan demiş Erdem. Ben Allah'ın mübarek kuluyum. Ey sen ne diyorsun be? Hepiniz seri üretimsiniz, ben özel üretimim be. Diyesiniz siz be. Beni üretim bandından almış koymuş kenara. Gel bunu demiş özel yapacağım, özel üreteceğim demiş. İşteyim diyor Elif. Kolay gelsin Elif. Kolay gelsin Elif. Maria 39'da ikna oldu. Hiç üzülme sen demiş Ahmet. Çok günah ama. Çok günah. Çok günah. İmam nikahı kıydır bari. Çok günah. Zina, zina, zina. Ama bu hayvan Yunanlı eşi var, karısı var, anlaşamıyor. Ama ben yalan söylüyorum sanıyorsunuz, yemin ederim. Yemin ederim, vallahi billahi. Ben olsam onu kapı dışarı ederim. Anlaşamıyor ki. Yarım yantalak ne yapsın işte, alışmış karıcı, ne yapsın? Bugün girecek sınava Alperen. Bol şans dile kızanlara demiş Ali Molla. Siz de gaydara da bastır efendim. Bak üstte ne yazdım. Günaydın Gürkan kardeş. Siz Haşim'le bağlansanız da canlı birbirinize çok güzel olur demiş Ertan. Kaç oradan be. Deli insanlara işim yok benim. Birbirimize bağlanacakmışız canlı. Başka işim yok benim. Kaç.
yufka deyince, yufkacı deyince, Rıdvan Feyiz, Trakya yufka. Trakya yufka şekerim, şeker gibi yufka. Rodopin'deki bakkal ve marketlerde.

Gürkan Radyo Terapi Nestinoğlu. Vay, nasıl yazmışsınız bunu böyle bulmaca gibi. Ama ne güzel. Hüseyin Fencal, çok teşekkür ederim. Bu da günaydın mesajı olacak. Vallahi harika olmuş bayağı.

Ben yarın hangi fotoğraf günaydın mesaj olsun demiştim, onu unuttum bak şimdi. Ondan diyeyim işte, Maria 39'da ikna olduysa Azrail 38'de ikna olmasın derim, tutarsa hıkık valla. Popopo Gürkan abi hiç deme bir tane demiş Ahmet. Ahmet muhabbeti lafı değiştiriyorsun kardeşim. Ben onu demedim ama sana.

geçersem deyip Gürkan abime sardalya ısmarlayacağım deyi diyor Alperen. Sardalya yemeyeyim ben be. Karides, levrek, oh. Maymunlar olacak diyor. Maymunlar tamam.

Alperen, seni bir tokat atarsam ben seni bakın zını kızanı seni. Seni batıram ola seni ya. Sade kemiksin.

0: Fredo'nun iki tane şarkı var. Birisi Maria Maria, diresi Maria Maria. Hangisini çalalım?
1: Bir saniye bakıyorum. Gürkan'cığım Maria Maria'yı çalalım. Öbürü biraz beklesin olur mu? İnsanlık iki şarkıya da aynı adı koymuş. Seçmesi de bize düşmüş.
0: O kirefile. Hayır be arkadaşım. Hayır
1: Radio
0: be.
1: City.
0: Hayır be. Dur azıcık dinle beni. Maria bayan. Tamam. Marios erkek. Marios. Birisi Maria bayan adı. Marios da Yunanca erkek. Anladın mı? Farklı şeyler. Hangisi olsun sence?
1: Tamam.
0: Kadınlar çok güzel
1: şimdi oluyor. Anladım Gürkan'cığım. Tamam evet. Tamam. Ben de iki tane Maria Maria var sandım. Sen bana Marios diyorsun.
0: Marios
1: tamam.
0: Diyorum. Evet.
1: Maria kadın, Marios erkek. Şimdi hangisini çalacağımıza karar verelim.
0: İşte onu diyorum sordum ya sana.
1: Tamam. Tamam be Gürkan'cığım. Marios olsun. Marios'u çalalım. Maria biraz dinlensin. Sen zaten dırdır kotasını doldurdun.
0: Ela Maria.
1: Anons da gelsin.
0: Ela
1: Maria.
0: Maria
1: dinlensin. Tamamdır. Radyo City 107.6'da şimdi Marios var. Maria biraz kenarda dursun. Hadi bakalım kızanlar. Sesi açıyoruz. Yok, müzik var.

kabul etmem. İlk Maria dedi Hıdır. Hiç dinleyicinin beğendiğini bilmeyinsin bre demiş Ahmet. El erketo Marios. Şükür edemiyorlar. Bizim farkımız dar. Marios'u buldun da Maria'yı arama şimdi. Ama çözemiyorlar. Marios'u buldun da Marios'u öp de başına koy. Dinemiyorlar ama dinemiyorlar. Drop pastanesi damla damla damlıyor. Sütlü baklavalar efsane. 4 diş baklava bir porsiyonda, bir de top dondurma koydurun vanilyalı üstüne kaymaklı. Aman aman aman aman aman. Yine de yanında yat. Drop pastanesi. Şapçıda. Estiki Bankası'nın bitişiğinde drop pastanesi damla damla damlayan lezzet. Drop. Bizim farkımız tarzımız dedik özeniyorlar ama yo Mario, yo Mario. Etiyopyan müzik. Yo Mario. Bizim farkımız tarzımız dedik özeniyorlar. Yo yo yo Mario.

güvenli mi yazmış beni? My Arab'ın güvenli çirkin. Sakın tercüme etme. Ay düşman gözü. Bunun donu Gucci marka mı? He?

Bak göbeğinin deliğine doğduğunda bu Lorsen para koymamışlar mı? Göbeğinin deliğine Afrika parası yokmuş mu, koymamışlar mı? Niye böyle olmuş bunun göbeğinin deliği? Ana! Ana! Vay ne çirkin Arap göbeği. Vay ne çirkin Arap göbeği. Etiyopya müzik. Yo Mario, yo Mario, yo Mario. Yo Mario, yo Mario. Saat 2'de burada ol demiş Ahmet.

Adımı bir Norse'nin göbeğine yazmadınız kalmıştı. Adını Norse'nin göbeğine yazdım yarim. Adını Norse'nin göbeğine yazdım. Adını dağlara yazdım yarim. Norse'nin göbeğine yazdım. Adımı zencinin göbeği, zenci göbeklerine de girdi ya adım. Artık ne diyeyim? Ne diyeyim artık? Çok ünlü, çok büyüküm. Çok ünlüyüm. Çok büyüküm. Çok büyük radyocuyum. Bak İlkan, bak. Senin adını zenci göbeğine yazayım İlkan. Senin adını böyle göbekli zenci göbeklerle yazıyorlar İlkan. Bak göbeğinin deliğine bak. Bak artık. Niye böyle bunu göbeğinin deliği be? Hanım göbeği gibi. Eskiden babaannem benim çiğ yağ tatlısı yapardı. Hanım göbeği böyle parmağından böyle ortasına oyardı. Badem koyardı üstüne. Ya da fıstık fıstık işte. Aynen öyle göbek. Aynen öyle. Ay sen.

Şimdi bunu bir de Nazi kızana yaptır. Tayfun Gülcan. Bir de bu Alman Nazi kızanın göbeğini yazın bakalım Gürkan Nesin olur. Önemli olan Nazi göbeğini yazdırmak. Bakalım yazdıracak mı göbeğini? Gürkan Nesin oldu. Şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da şuraya. Ne çalacaktım ben? Buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya yaptıracaktım, çalacaktım. Ha Tayfun göreyim seni.

adını dağlara yazdım yarim. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa HVAC Ramadan kadri, klimaların tamiri, satışı, kurulumu HVAC Ramadan kadri sevgili dostlarım. Dükkanların, kasap dükkanlarının, marketlerin, klimalarının, buzdolaplarının kurulumu, gaz dolum işleri, bakımı HVAC Ramadan kadri, Ramadan kadri, Ramadan kadri.

göre. Bugün senin arabın göbeğine yazan yarın neresine yazmaz? O geldi aklıma, ondan gülüyüm demiş Ahmet. Yok, o hayatta yapmaz, biraz deli. Ama halterci bir kadın var 55 yaşlarında, o yazar bira canlarına demiş Tayfun. Aa, hepsine yazdır. Halterci kadına da, kadın da yazsın. Öteki Alman Nazi de yazsın. Önemli olan Nazi'nin göbeğine Gürkan Nesin onu yazdıracağız. Yazdırdın mı, ne istersen iste benden. Ne istersen iste benden. Sen onun şey de bak de. Senin karın kasların, lor seninkiler, lor senin karın kasları seninkilerinden daha güzel falan filan da. Yok, o benimkiler daha güzel diyecek. Yok, göster bakalım diyecek. Yaz bakalım Gürkan Nesinoğlu diyecek. Diyeceksin. Öyle kandır onu. Öyle kandır. Küçücük kızlar ne olacak, kandırma onu. Sen de. Nani nani nani nani nani nani nani. Lor sen galiba Maria'nın donlarından giymiş yalnız.

0: Από την παρέα σου σάμπα.
1: Έλα. Γιώργα, μεσάζ γκουτούνα μπακ. Yanlarım ağrıyor. Bioplast ve bioksinle saçlarınız dökülmesin. San Siro farkıyla bakkal ve marketlerde Bioplast ve bioksin saçlarınız dökülmesin.

Günaydın kızanlar. Dalga tertemiz akay pırıl pırıl. Radyo seteci lop gibi sesleri. Parazit marazit yok. Çatlasın düşmanlar, biz buradayık.

0: Allah'ım açtım sana ellerimi. Ya Rabbim Allah'ım, ne olur bu amcılar bu sene hiçbir şey vuramasın. Sevgili Hıdır Kudur, avcıları hiç sevmiyorum. Çünkü avcılar doğada zaten çok az olan hayvanları maalesef vuruyorlar zevkleri için. Ve şöyle dua ediyorum. Allah'ım diyorum, ne olur diyorum. Bu sene avcılar attıklarını boşa atsınlar. Attıklarını yani... boşa gelsin, boşa sıksınlar. Attıkları fişekler hep boşa gitsin. Hiç hayvan vuramasınlar. Amin diyelim mi? Sen ne diyorsun bu konuda?
1: Ya vallahi seni çok iyi anlıyorum da. Yani... sırf zevk için hayvanların canını almak hiç olacak iş değil ya. Hiç olacak iş değil.
0: Piştavulları patlamasın bu avcıların. Piştavulları patlamasın. Don, ya, don yapmasın.
1: Ya işte o doğanın dengesini bu insanlar karıştığı zaman her şey bozuluyor. Yani sadece bir hayvanın canı değil, tüm sistem etkileniyor. Ve bu insanlar zevk için can aldığı zaman... aslında çok daha büyük bir zarar veriyorlar dünyaya.
0: Onların elembileri yan dönsün. Çanak antenleri üstü uçursun rüzgar.
1: İlahi sen.
0: Sen.
1: Ne güzelliği be abi. Hayvanları ne güzel düşünüyorsun.
0: Her köpeğin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı diyor bir avcı, bir Malakas. Faik Tuzacı'ydı. Bak ne diyor, bak bak bak.
1: Ne diyor?
0: Ne diyor? Her köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağardı diyor. Poli Malakas ise diyor.
1: Evet. Evet, anlıyorum. Yani her istek yerine gelseydi dünya bambaşka olurdu. Ama sen işte bazı istekler...
0: Sen
1: bazı...
0: ne diyeceksin? Sen biraz sivri dilli konuş bu Fahiyya. Buna yüz vermeye gelmez.
1: Tamam. Tamam, haklısın. Öyleyse şöyle diyeyim. Bazı laflar akıllıymış gibi görünür ama aslında içi boştur. İşte o da onlardan biri.
0: Sen çok yumuşak konuştun. O laflar boy boy. Seni... benim kovboy. Heh, vay. O laflar boy boy seni... koy boy. Benim kovboy.
1: Evet. Bakalım.
0: O laflar boy boy. Avcılar öpsün ikiniz de tamam demiş Lebrim Cüseyin. Telsizde mi konuşuyorsun? Telsizde mi konuşuyorsun tamam diyorsun sonunda? Senin bu dangalak asistanın biraz önce Bulgarca'yı yanlış tercüme etti diyor Faik Tuzacı. Faik, cumartesi akşamı bekleniyorsun korifiye. Sabahtan beri dinliyorsun, şimdi ortaya çıktın. Bu avcı olmayanların avcılardan olan derdi ne böyle be? Biz bir şey diyeceğiz mi avcı olmayanlara demiş Ahmet. Ne diyeceksin avcı olmayanlara be? Avcı toplayıcı kabile miyiz biz? Yok kral, bizim ufaklık açmıyor göbeğini. Aç diyorum Gürkan yazacağım, açmıyor, korktu kızan diyor. Söyle ona, nasıl Alman Nazi söyle baba, yuh tercüme et. Nazimiş. Göbeğini açmayan Nazi mi olur be?

Nazlı dediğin göbeğini açar, göbeğini Gürk annesinin oğlu yazdırır. Neydi o kızanın adı? Alman kızanını ya. Alman dediğin sarışın olur. O sarışın değil, Alman değil o zaten. Öyle söyle ona. Alman dediğin göbeğinden belli olur. Göbeğini açmayan Alman mı olur be? Meti Pota kendin git diyor Faik. Bana ne be? Çok da meraklıydım senin gelmene. Ama Artlin geliyor. Alimoğlu orada olacak. Gürden oldu olacak. Herkes orada olacak. Ondan istiyorlar seni. Bana hava hoş. Faik gelmedi diye oturup sanki ağlayacağım. Bugünlere nasıl gelmiş atalarımız diyor Ahmet. Bak. Bak Lorsen beni neresine yazmış bak. Bırak sen onu bak. Bak. Bak Gürkan Nesli onun adı nerelere yazılıyor bak.

0: Yves Saint Laurent, Saint Laurent marka. Dur or senin donun. Çok pahalı. Timo. Timo. Sevgili asistanım, bizi dinleyen bir Alman arkadaş var, kardeş var. Bir Alman genci var. Adı Timo. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Almanca Timo'ya. Timocuğum, göbeğini aç. Göbeğini. Göbeğini görelim. Gürkan Nesinoğlu yazalım. Lütfen ne olur. Çok rica ediyoruz. Der misin Almanca?
2: Timo, mach dein Bauch frei. Zeig uns dein Bauch. Und bitte wirklich, lass uns Gürkan Nesinoğlu darauf schreiben.
0: Bunu yapabilir misin? Çok rica etsek. Tek de bakalım Almanca.
2: Timo, mach bitte deinen Bauch frei, zeig uns deinen Bauch und bitte wirklich lass uns ganz groß Gürkan Nesinoğlu draufschreiben, ja? Komm schon, Bruder, sei kein Frosch.
0: Gürkan Nesinoğlu uzun gelirse GN de yazabilir. GN, onu da söyle.
2: Okay, wenn der Name zu lang ist, schreib einfach groß und deutlich.
0: Bu Araplar Afrika'da doğunca bunların göbeğine para bastırmayalı arkadaşım Ahmet. Bak gördün mü göbeği nasıl olmuş? Bundan öyle olmuş. Bunun göbeği kadın göbeği gibi olmuş. Çiğ tatlısı gibi. Hayırlı program Gürkan abi, yapay zeka avcılara karşısa biz de karşıyız. Bence onları avlamak yasaklanmalı demiş Mehmet Şerif. Kimleri yasla? Evet. Evet. Meşhure abla, Meşhure canlı. Selam, selam, selam, selam.

Timo başka yerde çalışıyor. Duymuyor seni kral demiş Tayfun. Ya Allah seni. Boşuna mı o kadar laf söyledik Almanca? Şimdi ayın 18 ile 20 ayın 18'i demişim. Dünden itibaren Gökmen kapalı. Pazar gününden itibaren pazar akşamı sondu. Ben de dün markete gittim. Karides aldım. Evde tereyağlı karides yapacağım. Çok basit yapması. Efendim tereyağını atıyorsunuz. Biraz zeytinyağı da koyuyorsunuz içine. Ondan sonra tereyağı eriyince sarımsakları koyun. 3 diş sarımsaktan koymayın. 3 diş sarımsak. Böyle karıştırın. Ondan sonra ekleyin karidesleri. Atın onları böyle karıştırın. 5 dakika fazlaya gerek yok. En sona da kırmızı biber koyun üzerine. Toz kırmızı biber. Alın size. Karides. Ondan sonra çıkarın ekmeği. Bandıra bandıra yiyin. Çok iş var. Çok demiş Çiko. Yaşa Çiko. Yaşa Çiko. İş var, para var mı bari? Patronun beni dinliyor mu? İş var ama para hep aynı. Nasıl olacak bu iş? Durmuş. Hazırla parmaklarını, kıvrak basacaksın cumartesi akşamı. Bence sen söylediğin kişiye sürpriz yap, onu korifiye getir. Tamam mı Çiko? Sana büyük sürprizim vardı. Kapa gözlerini. Korifiye gelince açarsın.

bir tane kutu koyarız. Ortaya kutudan İlhan abin çıkacak. Tamam mı? Mikrofonla beraber. İrfan abi, İrfan abin demiş. İlhan abin şeyi söyleyecek. İstanbul

Bebeği vay ondan sonra hep beraber söyleyeceğiz bütün salon. İste yavrum iste. Naylon gömlek iste. Naylon hey, sizde hiç akıl fikir yok. Oturdunuz oturuyorsunuz bu deliyi dinliyorsunuz her gün buraya. Hiç akıl yok buna. Hiç akıl yok sizde. Faik dostum cumartesi bekliyorum demiş Gürdal. Ha bekle. Bekle gelecek. Ne pomakin adı var onda sen bilmeyesin.

Programı kapamadan sıradaki şarkıyı bize armağan et Gürkan abi. Kolegalarıma, tüm çalışanlara, Belçika'da, Bulgaristan'da tüm çalışanlara, emekçilere şaba şaba abi demiş Alpay. Yaşa, yaşa Alpay'ım, yaşayayım ben. Şabayım ben.

bir omuzda. Şortumu giyeyim, tişörtümü giyeyim. Hava sıcak. Hava 25 derece oldu. Eczaneye gideyim. Programı kapatayım, eczaneye gideyim. Eczanede işim var. Ap alacağım, ap. Ap alacağım, kırmızı reçeteli aplarım var.

şeytan uyuyakaldı bir gün. Rüzgar sert esti. Üç tüy düştü şeytandan. Biri paraya yapıştı, diğeri mevkiye. Öteki de ihtirasa. O günden sonra şeytan hiçbir şey yapmadı demiş Dostoyevski.

Mavi hapı alma da demiş Ahmet. Benim gibi insanın mavi hapı ihtiyacım olur be sen. Sen ne diyorsun bana? Ama benden enerji fışkırıyor, ben düz duvara tırmanıyorum.

0: Messi mantra. Hondur lucky domin. Dışarıda nasıl bir rüzgar var bu arada? Sizde de var mı rüzgar? Ama ne deli rüzgar esiyor ama. Burası sen ya. Huminaki dominaki. İnternetim gene kolimaymış. 195 falan çıkarıyordu. Starlink'e mail yazdım. Starlink'ten cevap verdiler. Kontrol ettik, bir şey yok dediler. Sen dediler kendi şeyini kontrol et dediler. Ettim şeyimi kontrol. Kapat dediler bütün sistemi, 20 dakika bekle dediler. Yine tekrar aç dediler. Bekledim 20 dakika, açtım olmadı. O gene router'de problem varmış. Router'de tel kolima mıymış ne yapmış? Teli soktum çıkardım oldu. Ya. Koydular. Şimdi 210 falan basıyor. Dur bakayım kaç basacak, yapayım hemen. Bekleyeyim. Ahmet Osman'ı bekliyorum. Bana müjdeyi versin. Ve optiki inaya geçeyim diye. 1 GBPS. Pop pop pop pop pop pop. Bak 197, 204, 211, 215, 209, 211, 212, 212, 213, 212 nokta. ...213.73'te kaldı. Bindirme hızı da 48 nokta, 47 nokta, 46 nokta, 47.7'de kaldı. Kurban aka domina ki. Gideceğim eczaneden öksürük şurubu alacağım. Öksürüyorum azıcık. Öksürük şurubu almak lazım. Kurban aka. Heder, kuru öksürüğüm var. Birazcık öksürüyorum. Ah be, dur be, dur be. Bir şey soracağım. Eczaneden gidip öksürük şurubu alacağım. Hangi şurubu tavsiye edersin?
1: Tamam, bir bakayım. Gürkan'cığım, kuru öksürükse önce boğazı rahatlatacak bir şurup tercih ederim. Yunanistan'da reçetesiz satılanlardan bazıları boğazı yumuşatan, tahrişi azaltan tipler... Balgam yoksa bu tip sakinleştiriciler daha uygun.
0: Balgam yok.
1: Eczacıya kuru... Tamam, o zaman eczacıya kuru öksürüğüm var, balgam yok, ona göre bir şurup istiyorum de. Eğer çok hafifse...
0: Yunanca bilmiyor ama nasıl diyeceğim onu Yunanca?
1: Şöyle diyebilirsin. Ehok siro viha horis flemata felo ena sirop yak siro viha. Bu yeterli olur.
0: Geçen de gene gittim dedim. Ehok siro viha horis flemata dedim. Eczacı bana Tivoli mayasısı dedi. Baksana flemata diyeceğim ve flemata demişim. İse flema dedi bana eczacı.
1: Tamam bir dakika. Tamam sorun değil. Eczacı da içinden bu adam balgam mı istiyor yoksa bana küfür mü diyor demiştir. O ayrı. Hayır, ama doğrusu Yunanca, flemata.
0: Flemata. Ben yine flemata dedim. Flemata ne demek biliyor musun?
1: Vlemata ne demek? Bir bakıyorum. Hah, buluyorum. Vlemata bakışlar demek. Yani sen adama bakışsız kuru öksürüğüm var falan demişsin. Balgamsa flemata. Bir harf, bir harf ama bütün anlam değişiyor.
0: Bütün anlam
1: sen yine
0: değişiyor.
1: De doğru olana... Aynen öyle. Sen yine de doğru olana flemata demeye devam et.
0: Tamam. Flemata eko diyeceğim öyle mi? Sen evet. Söylesene bana yani bu kuru öksürük için, boğaz tahrişini azaltmak için satılan şuruplar hangileri? Niye beni bu kadar uğraştırıyorsun? Bana bir isim söyleyeceksin, altı üstü birkaç tane isim ver, marka ver bana.
1: Tamam.
0: Hadi.
1: Tamam Gürkan'cığım. İsim istiyorsun. Ben eczacılık fakültesi açtım. Balgam yok, hafif kuru, boğazı gıcıklandıran öksürük için Yunanistan'da Aboca Grintus Adult. Şurup tipik bir seçenek. Daha basit bir şey istersen Fraziderm Cough Syrup Adults da var. Ben senin yerinde olsam önce Grintus Adult sorardım.
0: He, bunları yazdın mı yazılı olarak? Yazılı olarak
1: yazdım.
0: Da gönder bana.
1: Ha, Aboca dur. Grintus Adult. Ha. Az önce konuştuklarımızda yazılı olarak var.
0: Ne diyeceğim? Ehok siro viha mevlemata mı?
1: Ehok siro viha horis flemata.
0: Ha, horis
1: yani
0: flemata.
1: Yani kuru öksürüğüm. Ha. Evet. Tamam. Kuru öksürüğüm var, balgam yok. Eğer eczacı sana ehis flemata derse balgamın var mı diye soruyor. Sen de ohi katholu dersin. Hayır hiç yok.
0: Ute yazık mı? Ute yazık mı sen eho flemata? Ute flemata eho. Ute flemata eho. Eli ni maste? Dedim yastik kaçı veli. Eli ni maste? Git al bir pembe hapçaz kendine geri vereceksin Allah'ın yapay binine. Bir nefisin de. Nida her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Öksürük çok derinden duyuluyor. Sen bir doktora gözük vallahi hık diye gitmeyesin demiş. Fahir Tuzacı. eczacı bana öyle dedi. İşte Liman dedi. Baksana sen ya. Ne ayıp şeyler söylüyor bu eczacı sana. Bunlar bilmem. Yağlarım, zeytinlerim var. Kime sıktırtayım Gürkan diyorsanız Gürkan'a sorun. Efendim ben kimin arabasında binerse bu türküsünü söyleyeyim. Bu sene şeyin arabasındayım. Ali Mona dedi adı ben. İyice şey, şirazeyi kaçırdın Gürkan. Trakya'yı kez zeytin sıkma tesisi, modern bir fabrika, tertemiz bir ortamda zeytinlerinizi soğuk sıkım olarak sıkıyor. Zeytinyağı satın almak istediğinizde yine Trakya İK var. Sizin zeytinleriniz, bizim zeytinlerimizin yağları bunlar. Trakya İK. Sen Ali ile Named'i biliyor musun demiş İlhan Solis. Canım Ali ile Named'i kim bilmiyor? Nasıl bilmeyeceğimmişim ama onların arkadaş olduklarını bilmezdim. Genelde deli deliyi sevmez.

Ha biz ondan birbirimizi sevmiyoruz demiş Manik Tuzacı. Trakya oje ba ey Trakya Trakya ey kapat artık verildi senin teller demiş Nida. Nidacığım dile kolay be ya. Şaka bir yana dile kolay, her gün 5 saat yapıyoruz bu işi. Sizin ilginiz, sizin sevginiz bu kadar çok olmasa biz de işimizi bu kadar böyle şevkle yapmayız inanın. O yüzden çok mutluyum. Siz beni sevdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ben de sizin beni sevdiğiniz kadar ben de sizi seviyorum. Sağ olasınız. Green Tas Adult Siropi Vihas Xiros Paragogikos Oxis και Επίμονος Καταπραίνει το Βίχα Προστατεύοντας το Βουλενογόνο Φιαλίδιο των 180 mg 9.90 İnternette. Bizim eczanede 12-13 ευρώ vardır.

Şimdi benim eczanede çalışan bir kızcağız var. Hep ben aynı eczaneden alışveriş yapıyorum şeyden. Koca Mahmutlu. Türkçe adı Magiko'dan. Orada görüyor kız Eduayap benim şeyim. Sindagilerim. Benim sigortam. Eduayap da şey gazetecilere özel bir sigorta. Kız bana kiriye demosografi kiriye dedim. Ay dedim. Bana dedim kiriye miriye deme dedim. Ya Gürkan de demosografımı bırak aramızda kiriyoruz mu gösteren nereden alışveriş yapıyor. Herkes de gidiyor enikozda konuşuyor. Benim hep enikozda konuşuyor kız. Beni gazeteci sanıyor. Ben maymunun tekiyim ne gazetecisi be. Dedim bir gazeteci ne be. Bir de gazeteci olur be. Da benim normal gazeteci sanıyor ne yapsın demişler buna sizli bizli konuşalım demişler. Evet evet Dendraki düğün salonu en güzel düğünler, en güzel eğlenceler, en güzel geceler, en güzel etkinlikler yazında kışında Dendraki'de yaşanıyor sevgili dostlarım. Dendraki düğün salonu Şapçı'da, Şapçı'nın merkezinde. Abi sen 4x4'sün maşallah demiş Cüneyt Hasan, Gökhan Karali, Tina Ftore. Yani bu kadının her yeri estetik. Hep kadınlar aynı. Dudaklar, elmacık kemikleri silikonlu. Dudaklar silikonlu. Bunlar bunu yeni gördüm. Bu ne böyle? Ben yüzüne bakarken nasıl şeyi kaçırmışım ha? Gökhan. Bu ne?

unutursun. Aklın varsa unutursun. Sevgili dostlarım, Erol Mermerci, Mermerci Erol kardeşim, kapı, pencere, balkon, mermer kesim ve montajı, basamak kesimi ve montajı, her kalitede mermer mevcut, şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi ve yapımı, Sirkeli Basılıköy yol üzerinde. Erol Mermerci, Mermerci Erol'a teşekkür ediyorum. Kalfa Pastanesi muhteşem lokumları, ala 10 numara 5 yıldız, çok seveceğiniz profiterolü denemediyseniz deneyin. Yok böyle profiterol diyeceksiniz. Ve Kavala kurabiyesi, bol tereyağlı Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi.

Sağ olasınız. Ben de sizi sizin beni sevdiğiniz kadar seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sabah programlarınca onca radyocu varken bizi seçtiniz ve bize her gün dinlenme rekorları kırdırdığınız için sevgili dostlarım. Yarın günlerden Perşembe. Yarın sabah saat 8 az geçe canlı yayında Radyo City'de görüşmek üzere nasip kısmet olursa diyelim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun sevgili dostlar.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
6: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κουσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
7: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Evet sevgili Radyo City dinleyicileri. Radyo City'den artı eksi programından Güzel Batı Trakya'mızdan sevgiler diyerek bugün yine bir programda sizinle birlikteyiz. 16 Eylül 2026. Ben ilk bu mikrofonlara çıkmaya başladığım zaman 2004'tü seneler. Demek ki 22 sene olmuş mikrofona geçeli. Tabii baştan öyle bir yani korku vardı. Mikrofon bana bakar, ben mikrofona bakarım. Şimdi biliyorsunuz bir kişiye konuşurken hararetleniyoruz, konuşuyoruz. Ama bir mikrofona bakarak konuşurken biraz daha başka oluyor. Ondan da bazen öyle unutuyoruz. İsim unutuyoruz, her şeyi unutuyoruz yani. Ve de elimizde bizim bir kıyad vardır. Ona bakarak öyle idare etmeye çalışıyoruz. Bizim iyi tarafımız Batı Trakya Radyosu olarak fazla montaj yapmıyoruz. Programlarımız canlı. Tabii yani bize zarar vermeyecek olan konukları alıyoruz buraya. Ondan da fazla problemimiz yok. Tabii büyük şehirlerde bilmiyorum bu ne kadar olur veyahut da olamaz. Çünkü orada hiç kimse kimseyi tanımıyor. Şimdi biz hiç kimsenin özel hayatına uğraştığımız yok burada Radyo City'de. Tüm yaptığımız programlar bizim kendimize ait, yani Batı Trakya'mıza ait. Her bir açıdan bakıyoruz ama sonunda Batı Trakya'ca hoşça kalın diyoruz. Ondan da bu da bizim için gerçekten güzel bir şey. Şimdi bizi tabii ki dünyada ne olup biten ki neresinden tutsan ellerin kokuyor bu dünyanın bugünlerde. Bize bazen zararı, gerçi bazen değil her zaman zararı bize dokunuyor. Şu anda benzin, gaz 2,5'a yaklaşmış, 2,5 olmuş belki de. Tabii bu gidişle bazıları 5 olacak diye, 5 euro olacak diye söylüyorlar. Yani develer güreşirken sinekler de ezilip gidiyor arasında bu olumsuz veyahut da içi geçmiş dünyada. Böyle bir dünya, böyle bir günleri geçiriyoruz. Tabii ki yine gene dua ediyoruz daha beteri olmasın diye. Evet, böyle bir radyodan size sesleniyoruz. Bugün Kozlukebir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Mürteza kardeşimiz sizinle birlikte olacak. Tabii şimdi bunlar muhalefet. Muhalefette pek fazla saldıran olur mu olmaz mı onu bilemiyorum. Şimdi sizin telefonlarınız bunu belirleyecek ama yani filan Talleoğlu neye yapmadın diye Tarkan'a söyleyemezsiniz. Çünkü o görev orada değil yani. Ondan da varsa sormak istediğiniz bir şeyler Radyo City'ye herhangi bir şeyle bağlanıp, çünkü bütün yollar bize geliyor. İnternet, telefon, sosyal medya, yani bizi bulan zaten buluyor. Gördüğüm kadarıyla tek bir kanaldan 50'yi geçiyor şu anda dinlemeler. Daha başlamadık yani. Başladıktan sonra gene hakikaten rekor kırıyoruz bugünlerde. Gerçi biz fazla bir şey söylemiyoruz. Sadece parmağımızın arkasında gizlenmiyoruz. Bizim iyi tarafımız o. Ama yani bize saldıranlar Hep zarar çekmişlerdir. Biz kimseye saldırmıyoruz. Herkesi iyi gözle bakıyoruz. Ve öyle de bakmaya devam edeceğiz. Sadece gerçekleri söylemekten de çekinmiyoruz. Evet, biraz evvel de söylediğim gibi eğer Tarkan kardeşimize varsa bir söylemek istediğiniz, radyoya söylerseniz ben de sizin mesajınızı iletirim. Şimdi başlamadan evvel gelen mesajlara bir bakayım. Cüneyt Sadık, bizim Bulatköy'den sevgili Cüneyt, kolay gelsin enişte, Bulatköy'den selamlar demiş. Mehmet Kaptan, sevgili kardeşim, sevgili arkadaşım, iyi yayınlar, selamlar. Mehmet, inşallah bir Singapur'da bir yerde değilsindir, buralardasındır. Çünkü sen Evliya Çelebi seni görseydi kesin kıskanırdı. Ergün Mehmet, iyi yayınlar Halit abi, Tarkan Başkan'a da selamlar diyor. Kazım Mert, sevgili Kazım kardeşimiz, Halit Bey, Bornova'dan, Palazlı'dan selamlar. Sizi daha çok 22 yıllar radyoda görelim, huzur buluyoruz, maşallah diyelim. Sevgili Kazım kardeşim, inşallah birlikte. Fikret Salı Kamil, selamlar Halit abi, iyi yayınlar. Fikret kardeşim, Domruköy'de bizim radyo ekibinden, o daha çok ekonomik bölümüne bakıyor bu radyonun. Ondan da bizden yani. Gerçi tüm dinleyiciler bizden ama Fikret bir başka. Evet sevgili Tarkan Radyo City'ye hoş geldin.
1: Hoş buldum Halit abi, hayırlı yayınlar.
0: Sağ olun.
1: Öncelikle hepinize buradan bizi izleyenlere ve dinleyenlere selamlar olsun. Ama özellikle Ergün abime hoş geldin demek istiyorum. Çünkü kendisi yurt dışındaydı ve bugünlerde buraya varmış olması lazım. Kendisini de hoşlanmış olayım bu arada.
0: Ergün'le galiba bir aranızda bir şey var. Çünkü o da sana selam gönderiyor. Sen de
1: sağ
0: yani
1: olsun. Sever beni. Ben de kendisini çok severim. Evet, sağ olsun.
0: Sevgide mi kalıyor yoksa işbirliği de olabilir desin.
1: Tabii işbirliği de olabilir.
0: Olabilir. Evet.
1: Zaten geçen dönem kendisi bizimle beraber alsaydı. Evet. Onun da ötesinde yani kendisini çok sevdiğim, saydığım bir abim. Sağ olsun fikirleriyle, duruşuyla çok sevip saydığım bir abim. O yüzden de kendisini özellikle hoşlamak isterim.
0: Şimdi bu sen bilirsin, belediyeciler bana anlatmıyor. Sen muhalefetten olduğunu anlatırsın. Bu Basılıköy'de ne öyle beş parça olmuşlar? Küy aynı küy. Ballafar mesela. Evet. Onlar gibi değil.
1: Evet.
0: Şimdi orada bir Sinan grubu var. Bir tane Mustafa var geçen de. Evet. O adamı da anlat, soracağım sana sonra neye attılar muhtarlıktan diye. Bir de şey var, Ergün var. Ergün kardeşimi de hakikaten ben şey yapıyorum yani sonra bu nedir diye de soruyorum evet. Bazen köylere. Hakikaten Ergün için kötü biri diyen olmadı.
1: Evet,
0: mesela başka çok köylerde
1: çok iyi niyetli
0: sorduğum sadece, zaman evet sorduğum evet. Zaman ha bırak şunu var dediler, Türk okulunu kapattı dediler, bu dediler. Yani hemen tepkisini koyuyorlar. Evet. Çabuk öğreniliyor yapılan evet. Hatalar. Ama Ergün için böyle bir şey duymadım. Taner Ahmet, iyi yayınlar. Tarkan Başkan'a Orestiada'dan selamlar.
1: Aleykümselam. Hayırlı yolculuklar, hayırlı işler Taner.
0: Mehmet Manav, hayırlı programlar başkanım diyor.
1: Sağ olasın Mehmet'im.
0: Evet. Size de iyi dinlemeler.
1: Diyorum. Sağ olun.
0: Şimdi geçen de şimdi tabii konuşacak çok şeyimiz var. Gerçi bizi konuşacağız, belediyeyi konuşacağız.
1: Şimdi onun öncesinde Halit abi istersen seni bölerekten ben öncelikle halkımızdan da bir özür dileyim. Çünkü çok tepkiler aldım geçen hafta programa katılamadığım için. Ama özel işlerimden dolayı.
0: Hakikaten ben evet. Şimdi seni sevmeseydim varyansın ederdim ama.
1: öncelikle senden ve akabinde de halkımızdan da özür dileyim.
0: Çünkü bazen öyle oluyor yani.
1: Çok tepkiler aldım ama maalesef işlerimden dolayı bulunamadım. Bu konuda da özür dilemek isterim. Ama bu da başka bir şeyi kanıtladı Halit abi. Senin programın ne kadar çok dinlendiğini, ne kadar önem evet. Verildiğini bunu da kanıtlamış
0: bazıları
1: oldu. Bu vesileyle de bunu da görmüş oldum.
0: Programı evet. Ama benim program birinci olduğunu yine
1: kanıtladı.
0: Şey
1: yine kanıtladı.
0: Şimdi biz neden biz dinleniliyoruz? Çünkü bizde öyle İstanbulluca konuşma, evvela oradan başlayalım. Evet. Yok. Dinleyicilerimize tepeden bakma hiç yok. Halkımızın içinde aynı dertteyiz, aynı problemdeyiz. Şimdi ne şey yapmayalım. Ben Sirkeli Belediyesi'ne oy kullanıyorum. Evet. Köyüm de orada. Evet. Yani. Hiç de getirmedim sistemi buraya Gümürcüne'ye. Bir gezmek yapıyoruz her seçimde. Öyle köyümü görüyorum. İnsanlar da o gün işe gitmiyorlar. Kışın mışın oluyor. Ve de gerçekten öyle mutlu oluyorum. Ondan da olayların da içindeyim evet. Yani. Durum bu. Şimdi ben tabii ki bazen insanlar hepimiz aynıyız. Yani bana biri dediği zaman bir yere giderken ne zaman döneceğiz diye huylanıyorum. Ya diyorum yani bir gidelim. Yani
1: bir önce bir gidelim.
0: Bir gidelim ondan sonra ne zaman döneceğimiz. Bazen program uymuyor. Sen de öyle bir şehir dışı olayı oldu geçen hafta. Ama yok zararı bugünemiş kısmet.
1: Bunu da bugün için de belirteyim. Dün özelinde
0: sen yurt dışından.
1: Geçen hafta Serez'deydim. İşlerim için.
0: Evet.
1: Dün de anavatan Türkiye'deydim. Bursa'mızdan da selamlar getirdim buradan bütün
0: evet,
1: halkımıza.
0: Evet.
1: Özellikle akşam geç saatte yola çekildim ve buraya programa yetişmek için çünkü bir kere daha bu hatayı yapmamak istedim.
0: Ya bugün kulağın çekeceğim.
1: Özellikle buraya geldim.
0: Evet sağ ol.
1: Buraya katılmak için sağ olasın.
0: Bursa'lar iyi mi? Vermiş.
1: Çok iyi.
0: Anlaşıyorlar mı birbirleriyle önemli olan o?
1: Genel kavramda tutuyorlar evet. Birbirine. Genel kavramda evet yani özellikle öncelikle derneğimizi ziyaret ettik. Zaten ben özel işlerim için gittim ama Irsat'tan istifade derneğimizi de ziyaret ettim. Oradaki bazı abilerle de görüştüm. Hepsinin çok selamları vardı öncelikle bize. Tabii ki onlar da bizim iyiliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi istiyorlar burada. Ellerinden geldiği kadar bizim birlik beraberlik içerisinde yaşamamız için ve toplumun sorunlarına onların da imkanlarının dahilinde yardımcı olmaya çalışıyorlar.
0: Evet. Evet o önemli bizim için. Evet. Şimdi tabii sen kendi işlerinden arada belediye işlerinden öyle dolu dolu geçiyor günlerin. Gerçi benim de öyle. Bu iş yok diyenlere bazen düşünüyorum ya biz gene şimdi ben bir programlasam işlerimi 8 ay yani boş 8 durmam. Ay hiç boş durmamaya siyah programlamak işim var. Kimisi de iş bulamıyoruz diye tutturup bir de Hollanda Mollanda'ya gidiyorlar. Gerçi bu arada işini tutturamayan Hollanda'da da hiç tutturamıyor laf aramızda. Sen evet deme çünkü sana kızarlar.
1: Hayır bana zor gene... oluyor dedim ben evet demedim zor oluyor. Evet zor oluyor insanların. Evet.
0: Şimdi
1: memleketi terk etmek de zor bir şey. Yani
0: şimdi burada lazım kök salmamız. Evet. Hollanda'ya bazıları gidiyorlar orada... Baştan da zannederler de orada caba veriyorlar ekmeğe de her şeyi. Hatta

0: olduğu tek ürün olarak görünüyor bu şu anda. Ve bu vesileyle de zaten halkımızdan en azından yani tütünle uğraşmasını bilen insanlardan, gençler için konuşuyorum bunu, daha çok orta yaş ve üzeri için. Bunlarda bir geri dönüş var, eskiye dönüş, yani tütüne dönüş var. Bu da tabii ki bölgemizin burada kalması için, halkımızın burada kalması için bizim için güzel bir şey. Bu vesileyle de başkanımıza da buradan selam olsun. Kendisi de çok mücadele ediyor bu konuyla ilgili olaraktan. Gerekli mercilerde evet, her zaman evet. Bunları dile getiriyor. Sağ olsun, var olsun. İnşallah çalışmaları daha da başarılı olur ve ilerleyen zamanlarda daha da güzel şeyler de görürüz.
1: Öyle, tarım bakanları, bakan yardımcılar tütüncülerin azabına uğramasın diye pek gümrüğüne gelmek istemezlermiş.
0: doğrudur.
1: Ben duydum. Demek ki gömülüyor. Sağ olsun yani.
0: Sağ olsun.
1: Şimdi bir de yani şeyleri bir okuyayım. Ahmet Ürke Ali, iyi yayınlar abi demiş. Taner Fatma, hayırlı programlar, selamlar. Veysel Tırnaz, hayırlı programlar, selamlar. Rıdvan Kara, hayırlı yayınlar başkanlarım diyor sevgili Rıdvan kardeşimiz yükseklerden, yani Gerdeve'den. Ve Alper Ali, hayırlı yayınlar Halit abi, başkana selamlar demiş. Rıdvan Kurcalı, İrfan iş var para yok demiş. Ileride Hollanda'yı bahsediyor. Hollanda'dan
0: konuşuyor. Burası için de bahsedebilirler. Çünkü ekonomik olarak da biraz daha gelirler daha düşük olduğundan ondan da bahsediyor olabilirler. Evet.
1: Rıdvan Kurcalı, selamlar, iyi yayınlar dilerim. Kazım Mert, Halit Bey, Tarkan gencimiz pırıl pırıl, aferin. İlerideki programlarında bu gençleri aynı anda programına alsan, dertlerini karşılıklı anlatsalar nasıl olur? Ben inanıyorum ana vatandakiler gibi kavga etmeyecekler. Ya bizde kavga olmaz. Biraz kızarız birbirimize ama.
0: Atışırız ama gene
1: de. Atışırız gene de.
0: Çıkarken beraber çıkarız.
1: Bir. Evet. Yani çıkarken de kol kola çıkarız. Evet. Yani öyle olur. Ben hazırım. Ben sadece gençlerimiz hakikaten bunu böyle yapmamız. O zaman çok fazla düşünceler ortaya atılacak ve de gerçekten iyi şeyler çıkacak. Şimdi mesajları da bildirdikten sonra sen bundan 10-15 gün evvel bir tane şey yayınladın. Gerçi yayınladığın şey doğru.
0: Evet.
1: Yani çok yerden teyit edildi. Evet. Doğru. Orada Hemetli bölgesinde kraldan kralcılar diye bir grup var. Grup mu, tek mi o kişiler? Onu bilmiyorum ama şimdiki başkanın aleyhine olan konular var orada. Evet. Mesela ya tamam, evvela belediyeci demek, belediyeyle ilgili ister başkan yardımcısı, ister meclis üyesi, isterse başkan olsun. Evvela halkın onlardan istediği hizmeti yerine getirmeleri, o kurt şeyi avına gene, hani bana oy attırdın, sana oy atmadırdın, onları en sonunda zamanınız kalırsa ama çalışmakta gözünüz yoksa, o herkese tepeden bakarsanız, yani zaten çabucak geçiyor 3-4 sene şeyde, o zaman ne olur onu da bilemiyorum ama o yazıyla ilgili, şimdi dinleyicilerimiz belki de anlayamadı bir kimse, bir şimdi, sürüsü. Onu biraz bize anlatır mısınız?
0: Şimdi Halit abi, olay şundan ibaret. Az önce senin de bahsetmiş olduğun gibi olay teyit edildi. Ben kişinin kendisiyle, yani bize bu olayı ileten kişinin kendisiyle de görüştüm.
1: Evet.
0: Aslında o ilk zamanlarda bana kendisi ismini de vermemi istedi ama ben paylaşımda da söyledim. İsim vermek, kimseyi zor durumda bırakmak istemiyorum. Olayın faalilerinin kimler olduğunu herkes...
1: Ya isim vermemize gerek yok. Hemetli'de kediler bile biliyorlar adamı. Evet, yani... Evet. Mert öyle mücadeleci biri yani.
0: Evet. Aynen. Şimdi şöyle ki arkadaşımız orada pervanelerin, rüzgar güllerinin yapmış oldukları çalışmalarda insanları, orada çalışan arkadaşları görüyor. Onlardan artan, onlardan ekstradan kalan diyelim bazı çimento parçalar oluyor. Çimento betonyalar oluyor, yani beton kalıyor bunlardan. Artık olaraktan.
1: Evet.
0: Bunlar da bunları tabii haliyle boşaltması lazım. Biz de bu işin içinde uğraştığımız için bunların geri dönmesi yasak. Bunları bir şekilde bir yere boşaltılması lazım. Ve bunlardan da kalanlardan arkadaşımız ricada bulunuyor. Kendi için, bölgesi için.

0: ihtiyacı olan bir bölge için bu çimentonun atılmasını istiyor. Akabinde sonraki gün bu adam bekliyor gelsin diye. Gelmediğini görünce hemen gidip şirkete duruyor. Yani niye gelmedi ki? Ne oldu? Bir sorun mu vardı? Bir şey mi oldu? Yani yetersiz bir durum mu var diye. Şirketin söylemiş olduğu oradaki başkan yardımcısının kendilerine o bizim adam değil, ona bu betonu götüremeyecekler yönünde. Tabii ki şimdi bu olayı biz durduktan sonra şok oldum. Ben olayı bir kere daha teyit etmek için başka insanları da aradım orada. Bu olay var mı? Gerçekten yaşanmış mı diye. Olayın sadece bununla kısıtlı kalmadığını ve başka şeyler de olduğunun haberini aldım. Ama tabii ki biz bu olayın üzerinde durduk. Niye bir olayın üzerinde durduk? Çünkü biz daha önceki programda da bahsetmiştik. Hemetli bölgesinde asfaltlanmamış, çimentolanmamış bazı yollarımız var. Bunlardan bir tanesi de az önce dile getirdiğimiz şeylerden de, bölgelerden de Hemetli bölgesinin çocukları var. 10 çocuk bir asfaltlanmış. Toprak yoldan, şu anda toprak tabii ki günlük güneşlik şey yok, yağmur yok, rüzgar yok, bir şey yok. Yarın öbür gün asfalt şey olmadığı gibi yağmur olduğu zaman bunlar çamur olacaklar, kötü yollar olacaklar. Ve çizmelerle dediğimiz ayakkabılarla çocuklarımız okula gidecekler. Bu bölgeye atılabilirdi. Yani evet. İlla ki şey olmasına gerek yok, bunlar değerlendirilebilir, artanlar değerlendirilebilir. Belki yeterli olmaz, alan geniştir, uzaktır, onu demiyorum yani. En azından 10 metre, 5 metre dahi olmuş olsa bir yer kapanmış olurdu ve bir faydası olurdu. Maalesef yönetimdeki arkadaşlar, az önce senin bahsetmiş olduğun gibi başkanla ilgili olaraktan da bazen iş sadece başkanda bitmiyor Halit abi. Sadece bir başkanın çok iyi olmasından veya birinin iyi olmasından yeterli değil. Bir takım halinde çalışmak lazım. Bu konuda da maalesef şu andaki yönetimdeki arkadaşların gördüğümüz kadarıyla herhalde bu takımı kuramıyorlar. Bu takımda bir eksiklik var. Takım ruhu olaraktan çalışmakta bir eksiklik var. Ve burada bireysel olaraktan bazı hatalar yapıyorlar. Bunların altında da başkan otomatikmen ezilmek zorunda kalıyor. Bunları şu anda çıkıp başkanın da cevap vermesi gerekebilir. Başkan yardımcısının da çıkıp da cevap vermesi gerekebilir. Veya halka cevap vermesi gerekebilir halk geldiğinde. Bunlar için de bazen başkanın suçlu olmadığı yerde savunma pozisyonuna geçmesi gerekebilir. Bu yüzden de bizim tavsiyemiz, eleştiri demeyelim, tavsiye diyelim. Bizim tavsiyemiz takım halinde çalışıp halkın ihtiyaçlarına önem vermeleri, halkın taleplerine önem vermeleri. Ve bunu da hiçbir şekilde Tarkancı, Rıdvancı veya Erdemci veya başka biri yarın olabilir. Başka birici diye bakmamak lazım. Sonuçta bir azınlıkız, ufacık bir azınlıkız. Her zaman bunu başkan da burada dile getirdi. Ufacık bir azınlık olduğumuzu, birlik beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini. Bu şekilde bizim kalkıp da bunları yapmamız maalesef bizim için iyi şeyler değil. Bu yüzden de demem o ki yani bizim anlattığımız hikaye gerçek bir hikaye. Bu yaşanmış bir olay. Kişiler belirli, olaylar belirli. Bununla sınırlı değil. O bölge için çok daha fazla şeyler de var. Halkımız bu konuyla ilgili olaraktan zaten bize geliyorlar ama biz de bazılarını değerlendirip bunların ne kadar önemli olup ne kadar önemsiz olduğunu ölçüp biçip bir şekilde konuşmak istiyoruz. Çünkü her şeyi de gündeme taşıyıp da muhalefet yaptım diye muhalefet yapmanın da bir anlamı yok. Yani bizim amacımız muhalefet yaparken bu işin değerli ve anlamlı olması amacımız var. Bu yüzden de bu konuyu gündeme getirdik, değerlendirdik. İnanıyorum ki belediye başkanı olsun, başkan yardımcısı olsun, bundan sonra bu tür hataları diyeyim tırnak içerisinde yapmayacaklar. İnşallah daha dikkatli olup halkımızın taleplerine karşılık verecekler. Yani bu konuya çok fazla derinlemesine girmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi yani kişiler var, kişiler belli. Olayın daha fazla boyut almasını şahsen ben olayın içinde olup da girmek istemiyorum. Kendileri zaten bu konuyu inanıyorum ki çözmüşlerdir aralarında bir şekilde veya çözmeye çalışıyorlardır.
1: Evet. Uğraşsalar çözecekler de bilmiyorum uğraşıyorlar mı.
0: İnşallah diyorum.
1: Evet.
0: İnşallah diyorum.
1: Şimdi bana birazcık Kozlukepir Belediyesi'ni anlatır mısın? İki defa sen zaten oradasın, meclistesin. Nasıl bir sistem? Mesela şimdi herkes aday olurken bana da yani parmak arkasına gizlenmeyelim, bana da bir iki kuruş faydası olur mu diye aday oluyor. Yani bir belediye yardımcılığı, bir şey, hiç kimse ben hizmet edeceğim ama parasız edeceğim demiyor yani. Kozlukepir Belediyesi'nde bilemiyorum ya bize hep ters olanları anlatıyorlar ya da terslikler var yani.
0: Evet.
1: Şimdi biri 5 sene belediye başkanının yardımcısıyken Bir diğeri sırada bekleme durumları var mı belediyede? Nedir durum?
0: Şimdi Halit abi çok güzel bir konuya değindin. Öncelikli olaraktan ben bu konuya senin sorunun ilk şıkkıyla başlayayım. Kozlukepe Belediyesi'ni bana anlattın. Kozlukepe Belediyesi şu anda otomatiğe koyulmuş durumda. Şöyle ki bunu derken niye
1: yani uzaktan kumanda.
0: Yani bir nevi öyle diyelim. Evet, otomatik evet, yönetiliyor yani. Evet. Bunu niye dayanarak söylüyorum. Geçen gün senin de dikkatinden kaçmamıştır. Şu anda iktidarın yanında seçilmiş olup akabinde de muhalefet olmuş olan Erkan ve Onur kardeşimizin ve aynı şekilde Mustafa kardeşimizin bir paylaşımı var.
1: Evet.
0: Tabii ben buna değinmemin sebebi onlar paylaşmış oldukları için. Yoksa yani bu olayı biz de gündeme getirmek durumundaydık ama madem ki bize böyle bir imkan verdiniz ve buradan sesli bir şekilde, görüntülü bir şekilde halkımıza evet, bunu anlatabiliyoruz. Bilindiği gibi 21 milyon euroluk bir bütçemiz var belediyemizin. Ve bu 21 milyon euroluk bütçenin içerisinde yıllık neler yapılacağı, ne tür ihtiyaçlar var, bunlar için bazı öngörüler yapılıyor. Bütçe her yıl normalde Eylül ayında geçmesi lazım ama geçen yıl biraz gecikmeler oldu. Bazı kodlar değiştiği için yıl içerisinde sarktı. Ve bundan yaklaşık olarak bir hafta kadar öncesi, bir hafta yoktur zaten 4-5 gün öncesi bir meclis toplantısı, acil koduyla bir meclis toplantısı yapıldı. Bu meclis toplantısından yapılmasının sebebi bizim belediyemizin eski yönetimden kalan LED lambalar için bir borcumuz varmış.
1: Evet.
0: Ve bu taksitlendirilmiş. Ve şu anda 4. taksidi ödenmiş, 5. takside geçiyoruz. Ve bu bütçenin içerisinde öngörülmemiş. Bu rakam yaklaşık olarak 156 bin euro para. Bunu diyelim gözden kaçtı, insanlık hali olabilir. Ki kaçmaması lazım. 156 bin euro kadar bir rakam, küçük bir rakam değil. Ama bunun beraberinde her yıl gördüğümüz taşıt pulları, yani telif kiklofori dediğimiz taşıt pulları, bu da bütçeye koyulmamış. Bu da bütçeye yeniden görüşüldü. Ve bu da bütçenin içine eklendi. Yani yapılan değişimde, tropopisi de bu da içeri koyuldu. Ve aynı zamanda eski yönetimden kalan bir borçtan bahsedildi. 1000 euro kadar bir şeyler, vergi beyannamesinde olan bir borçmuş. Bu da ekstradan bunun içine eklendi. Yani yaklaşık olarak 170 bin euro, 164, 169 bin euro kadar bir rakam yeniden bütçeden geçti. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ama bu otomatik olaraktan her şeyin devam ettiğini gösteriyor. Yani hiçbir şeyin kontrolünün kişilerin elinde değil de otomatik olarak gittiğini gösteriyor. Bunda da kalmıyor. Karacaoğlan köyümüzde geçenlerde bir paylaşım yapmıştık. Belki de dikkatinizi çekmiştir. Belki de evet, altımız hatırlar. Karacaoğlan köyünde doktorların geleceği söylendi. Bu muhtar tarafından muhtara bilgilendiriliyor. Muhtar tarafından köy halkına bilgilendiriliyor. Ve sabah saat 8.30 civarları doktorlar oraya geldiğinde henüz daha doktor odalarının açılmadığı, halkın toplanmaya başladığında muhtarın telefonla birçok kez belediyeyi aramasına rağmen muhatap bulduğunda, bulmuş olduğu muhataplarla da herhangi bir çare bulamıyor. Ve onları bilgilendiriyor. Diyor ki bizde anahtar yok. Normalde muhtarın elinde olması lazım orasının anahtarı. Anahtarın nerede olduğunu kimse bilmiyor. Saat 11.30'da doktorlar içeri giriyor ve halk da bedava olan doktor kontrollerini yapma fırsatı buluyor. Yani bunlar ve bunun gibi bir sürü şeyler gösteriyor ki belediyemiz şu anda otomatik bir şekilde yönetimde.
1: Evet.
0: Yani her şey birilerinin eline bırakılmış veya otomatik olması gerektiği gibi sadece eskiden olduğu gibi denilmiş, nasılsa aynı şekilde devam edelim, sonrasında düzeltiriz. Burada ne eksik var? Burada ne zarar var? Yani bunun olmasında nasıl bir zarar var? Şöyle ki her toplantımız bizim yeni kanunla ödeniyor. Bu da yaklaşık olaraktan bütçemize 1000 euro kadar bir masrafa mal oluyor. Bu tabii ki kötü bir şey değil biz seçilmişler için, bu anlamda demiyorum. Ama yani gerek olmayan bir toplantı. Bunun normalde 1000 euroyu başka bir alanda kullanabilirdik. Veya bütçemizde kalıp da fazladan ekstradan bir iş yapabilirdik. Bunun bize dağılması tabii ki kim istemez para olmasın ama yani bu vesileyle, bu sebeple olması bence çok büyük yanlış. Devamında 17 Temmuz 2026 tarihinde belediyemize bir dilekçe verdik. Verdiğimiz dilekçede eski dönemlerde de başkanımızın söylemiş olduğu, şu anda başkanımızın söylemiş olduğu ve bizim de dile getirmiş olduğumuz ekonomik zorluklardan ötürü halkımızın çok zorlandığı, gaz fiyatlarının senin daha önce programında da bahsetmiş olduğun gibi programa başlarken yükselmiş olması, elektrik evet, fiyatlarının da aynı keza yükselmiş olması milletimizin ekonomik olaraktan zorlanmasına sebep oluyor. Bilindiği gibi tarım bölgesindeyiz, tarımsal bir alandayız ve tarım bizim için en önemli şey. Tarımın da en önemli şeyi su. Ve bizim hipovrik pomonalarımız, yani bizim sondajlarımız şu anda elektrikle birçoğu yapılıyor. Yani eski yönetimden, şimdiki yönetim de sağ olsun devam ettirdi bu projeleri ve daha ileriye de taşımaya çalışıyor. Ama burada yaklaşık olarak 4 euro olan, saati 4 euro olan bir sulama imkanının daha önceden yönetim muhalefetteyken 2 euro indirilmesini istemişti.
1: Evet.
0: Şu anda biz de bunun bir dilekçesini verdik. Bunu yeniden gündeme getirilip görüşülmesini, çünkü ekonomik olaraktan bütçemizin iyi olduğunu, borçlarımızın kapandığını ve bütçemizde para arttığını bunu söyleyerekten bunun görüşülmesini istedik. Yaklaşık 2 aydan beri Temmuz ayı meclisinde, Ağustos ayı meclisinde bunlar görüşülmedi. Bunlar gündeme dahi getirilmedi. Ve şu anda bunu biz sormuş olsak, ki soracağız önümüzdeki günlerdeki meclis için, büyük ihtimalle diyecekler bize öyle bir talep gelmedi ama bunlar mail olaraktan, protokol numarası olaraktan hepsice var. Yani bunlar da zaten belediyemizin otomatik olarak yönetildiğini gösteren, kanıtlayan bazı şeyler. Bunun beraberinde bir sürü şeyler daha sayabiliriz ama bunlar, yani 3-4 tane maddeyle zaten olayın ne boyutta olduğunu bence herkes farkındadır.
1: Evet. Şimdi gelelim bu ikinci soruya. Hı hı. Benim. Bu azalarla sıra olayına kayırmak var mı yok mu, yani o şimdi, konular nedir?
0: Hatta bunlar tabii ki liste içerisinde, her listenin kendini listesini oluşturduğu, yer başkanının listesini oluşturduğu süre içerisinde büyük ihtimalle önceden tartışılmış, konuşulmuş olaylardır. Bunlarla ilgili olaraktan ben de liste oluşturduğum dönem içerisinde bu tür taleplerle karşılaştım. Yani bazı arkadaşlar diyeyim, seçilen, seçilemeyen.
1: Yani 30 listeyi... bin oyla gelen biri 5 sene belediye başkan yardımcısı mı kalacak?
0: Evet, o şekilde diye talepler oldu. Evet. Olanlar oldu. Benim onlara söylemiş olduğum şey şuydu. Arkadaşlar, hepimiz oyla geliyoruz. Normal olanı herkesin sırasıyla bu görevden geçmesi. Şimdi birinin, örnek veriyorum yanlış anlaşılmasın, Hemetli bölgesinde 300 oyla bölge ayrıldığı için, şu anda yeni kanunla bu bölge ayrılmaya da kalkıyor aradan, Hemetli bölgesinde 100 oyla iktidar olduğumuz için sadece aza olması, diğer Sirkeli bölgesinde veya Kozlukeper bölgesinde 900 bin oyla olan birinin bir ay, bir yılken görevi, senin 5 yıl görev alma ihtimalin, ben bunu etik görmüyorum. Etik görmüyorum her şeyin başında, bu liste içerisinde de büyük sorunlar yaratır dedim ve bu şekilde bunlara kendilerine izah ettim. Arkadaşlar da sağ olsunlar, hepsi kabul ettiler, doğrudur dediler yaptığın şeyi. Ama öyle bir sorunla karşılaşıyorsun ki, daha önceki dönemlerden yaşanmış olan olayları da bahsetmek lazım. Rıdvan arkadaşımızın yönetiminde bölgeden bir aza seçilmiş ve bölgeye başka bölgeden bir azanın başkan yardımcısı olaraktan gitmesi gerekiyor. Burada da halkın birazcık tepkileri oluyor. Bu da normaldir. Halk, çünkü o bölgeyi bilmeyen birinin kalkıp da o bölgede başkan yardımcılığı yapması konusunda biraz hassasiyet gösteriyor. Ama şöyle bir şey var. Başkan yardımcısı bugünkü yeni kanunla artık bölgesel olaraktan seçilmeyecek olduğuna göre, artık başkan yardımcısı Kozlukeper bölgesinden seçilmiş olup Hemetli bölgesinde başkan yardımcısı olabilir. Aynı şekilde Hemetli bölgesinden seçilmiş olup Mehikoz bölgesinde de yapabilir.
1: Evet.
0: Bunun için aslında kanunun yıllardan beri öngörmüş olduğu şey muhtarlardır. Muhtarlar asıl işleri yapması gerekenlerdir. Bu yüzden de her köyün bir muhtarı vardır. Hemetli ve Mehikoz bölgesini ayrıca kılıyorum, çünkü onlar çok köyün kinotit olarak tanımlanan bölge olduklarında onların muhtarları tek. Çok köyün içinde tek muhtarları var. Bunun içinde tabii ki yapılması gereken bazı şeyler var. Girişimler yapılması lazım. Ben şahsen mesela şu anda arkadaşlarla da bunu konuşuyoruz. Geçtiğimiz dönemde de bunu bahsettik. Bundan sonraki dönemde de inşallah yönetime gelirsek bunun gündeme getireceğiz. Bu 9 tane 10 tane köyün tek muhtarla idare edilme ihtimali maalesef yok. Özellikle de bir Balkan bölgesinden bahsediyoruz. Özellikle mesafelerin çok uzak olduğunu, toprak yollarının olduğunu, geçitlerin yaz ayları için güzel ama kış ayları için çok zor olduğunu, bunları da bahsettiğimiz zaman çok zorluklu bölgeler için bunların en azından 2 hatta 3 muhtar olması lazım. Olmadığı takdirde bunun bir şekilde çaresinin bulunup bunu bu köylerin muhtarlarının sorunlarını aktarabilmesi için yönetime, aktarabilmesi için gerek başkan yardımcısına gerekse başkana aktarabilmesi için bir yöntem olması lazım. Bunları da tabii biz kendi yönetimimizde kısmet olup da gelirsek Allah'ın izniyle bunları da gündeme getireceğiz. Bakanlıklarda olsun, gerek Apokendromen Vigis dediğimiz bakanlığın buradaki şeyine, koluna, bunlara gündeme getireceğiz. Bu yüzden de her bölgenin kendi muhtarı var. Yani özellikle bir bölgede hak verilmiş diye 5 tane 4 tane dimarkozluk verilmiş diyerekten, yani başkan yardımcılığı verilmiş diyerekten o bölgeden 5 sene birinin durması bence etik değil. Ha bunlar var mı şu anda gördüğümüz durumlarda? Evet var. Bunlar yaşanıyor. Bazıları 1 ay yapıyor, bazıları 3 ay yapıyor, bazıları hiç yapamıyor.
1: Evet.
0: Bazıları hiç yapamıyor. Maalesef bunlar ama tabii ki kendi aralarında liste halinde büyük ihtimalle yapmış oldukları anlaşmalar.
1: Alan memnun, satan memnunsa yani, problem yok.
0: Yani bizim diyebileceğimiz bir şey yok aslında o konuda. Evet. Bizim diyebileceğimiz bir şey yok. Ama etik değil mi? Etik değil yani. Ben şahsen mesela etik görmüyorum olayın bir olmasını.
1: Evet. Şimdi tabii geçen günlerde sana da saldırılar oldu.
0: Evet.
1: Yani işte periferya çıkan ne yaptın gibi. Ben evet, doğrudan evet söylüyorum. Şimdi dolan başta değil. Evet. Yani bu tabii sen ettiğin müdahaleyi gördüm evet sonra. Sence sana olan bir hakaret miydi bu, yoksa bilinçsizlikten mi kaynaklı?
0: Şimdi öncelikle bana yapılmış olan saldırılardan senin de bahsetmiş olduğun gibi eyalet döneminde benim neler yaptığımı, ben onları burada radyoda senin programında da zaten çıkıp anlatırdım. Sosyal medyada da elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Orada da bahsetmiş olduğum gibi tekrar söyleyeceğim. Evet, başkan ve yönetimdeki arkadaşlar, beni eleştiren arkadaşlar, onların aramış oldukları ağaçtı dedim. Ve ben bir orman yaptım. Onlar ağacı ararlarken ormanın var olduğunu görmemişler. Bunu zaten ben kanıtlarla gösterdim. Ama başka bir saldırı daha var. Geçen gün biz bir paylaşım yapmıştık. Sizin de köyünüze giden, bizim Panemlar köyüne giden dediğimiz asfaltın üzerinde olan bir köprü. Bu köprünün eski yönetim döneminde de muhalefette olanla, o zaman için muhalefette olan şu anki başkan eleştirmişti. Bu köprünün ne olacağını, ne yapılması gerektiğini ve bu köprünün yıkılma aşamasında olduğunu. Üzerinden geçen 7 yıl var. 7 yıl içerisinde 3 tane paylaşım, bu yapılması lazım, bu yapılması lazım ve bu yapıldı falan gibilerden diye paylaşımlar var ve icraat sıfır diye bir paylaşım yaptık. Sağ olsun başkan, beraberinde tabii bununla beraber başkanın bir paylaşımından içerisinden okuyaraktan söylediğimiz Payamlar Köyü'nün atık sularının insanların iskelelerinin, yani tütün astıkları iskelelerin yanlarına gittiğini ve bu konuyla ilgili olaraktan başkanın ilgilenmesi gerektiği yönünde bir eleştiri bulduk. Başkanın kendi paylaşımı, bu bizimle hiçbir alakası yok, biz bir şey demedik. Sadece bu paylaşımları paylaştık ve sorduk. Sayın Başkan, 7 yıldan beri ne değişti? 3 yıldır yönetimdesiniz. Evet, 4 yıl öncesi eski yönetiminde onlar yapmadı diye eleştirdiniz, siz neler yaptınız diye. Bize gelen cevap, biz normal şartlarda cevabı bekliyoruz. Onu yaptık, bunu yaptık veya onu bu programa koyduk, onu öyle yaptık, böyle yaptık diye beklerken karşımıza çıkan çok acayip bir paylaşım oldu. Alantepe ile ilgili olaraktan belden aşağı vurmalar, başkan dediği gibi ben de diyeyim, belden aşağı vurmalar, kötü kötü konuşmalar, insanları bir kefeye koyup bir şekilde tabiri caizse isim takmalar, şey söylemeler. Bunlarla ben oturdum, arkadaşlarla da görüştük. Bu konulara cevap vermek için kendimizi düşündük, nasıl bir cevap verelim diye. Ve akabinde şuna karar verdik. Biz başkanın suçlamalarına cevap vermek gibi niyetimiz yok. Bizim amacımız sorular sormak, halkın derdini başkana ve sosyal medyada halka da aktarmak. Ne tür sorunlar var, bu sorunlar nasıl çare bulunur diye. Maalesef başkan bizi burada üzdü. Bize buna cevap vermek yerine bizi Alantepe ile suçlamaya kalktı. Alantepe olaylarıyla ilgili olarak da. Ve biz de ona bir cevap verdik akabinde. Dedik ki, sayın başkan, biz sana soru soruyoruz, biz yolumuza devam ediyoruz. Sen bizi kalkıp suçlayaraktan bize Alantepe'den bahsediyorsun. Yok ondan bahsediyorsun, bundan bahsediyorsun. Biz Alantepe olayını ağzımıza almadık. Ağzımıza
1: Alantepe yolunu siz yapmadınız gibi bir
0: yok,
1: şey
0: yok, onu demiyor. Katılımlarla ilgili olaraktan bizim dönemimizde olmuş olsa, eğer biz iktidara gelmiş olsaydık Alantepe'yi yok edeceğimizi suçlamalar. Yani liste olaraktan, bireysel olaraktan değil artık liste olaraktan bizi suçlamalar. Bu tür bir paylaşım yaptılar. Ve biz buna bir cevap olaraktan aklı selim bir şekilde arkadaşlarla oturup konuştuk, istişare ettik. Dedik, biz buna aklı selim olaraktan bir cevap verelim. Verdiğimiz cevapta da açık net söyledik. Bizim Alantepe bizim için milli bir davadır. Alantepe bizim için önemli bir etkinliktir. Biz bunu siyasete çekmek istemiyoruz. Ama siz yönetim olaraktan azalarınızı, muhtarlarınızı veya seçilemeyen azalarınızı ağa olaraktan atadınız. Kendi şovunuzu yapmaya çalıştınız. Ve bizi suçladılar aynı şekilde yardım etmemekle ilgili olaraktan. O konuyla ilgili olaraktan onu sosyal medyada paylaşmadım ama burada paylaşayım. O konuyla ilgili olaraktan geçen yıl bana telefon ettiler. Benden sponsor olup olamayacağımı sordular. Ben de olmaya karar verdim. Evet yardımcı olurum dedim. Tabii sponsor olduktan sonra ismimizin geçmesi lazım, pankartımızın koyulması lazım. Dahiliyede bir para vermişik, bir şeyler evet. olması lazım. Buna karşılık olaraktan Tarkan'ın adının geçtiği, Tarkan'ın ortak olduğu, Tarkan'ın hissedar olduğu herhangi bir şirketin burada adı olmayacak dediler. Ve bunu yapan başkan yardımcısı. Ve bu vesileyle de biz de vazgeçtik.
1: O dediğimiz başkan yardımcısı. Dağların başkanı, evet, ya, başkanı evet, mı? Evet. evet.
0: Bunu bize aktarıldı. Akabinde biz de vazgeçtik. Ve suçlamalar için ben şimdi buradan cevap vermek istiyorum. Çünkü yazılı olarak cevap vermedim ama sözlü olarak da bazı evet. şeylere cevap vermek istiyorum. 2024 yılında biz Alantepe'ye katılmadığımız söylendi. 2024 yılında Halit abi, başkanın kendisine de mesaj gönderdim. O dönemin ağası Sinan arkadaşımıza da mesaj gönderdim. Babamın yoğun bakımda olduğu için o saatlerde sadece o saatlerde bilgi alabildiğim için, ki akabinde zaten Alantepe'nin 10 gün sonrasında kendisini kaybettik. Allah rahmet eylesin. Burada orada olamayacağımı ve katılamayacağımı protokole ve arkadaşlarımı gönderdim. Protokole katıldılar arkadaşlarım. Gittiler, anlattılar. Dediler ki başkanımız bu sebepten gelemeyecek. Zaten bilgileri hepsi de. Akabinde başkan bana mesaj yazdı. Dedi ki yani Tarkan abi istersen sonrasında gel. Sonrasında gittim. Başkanı da gördüm. Hayırlı olsun dedim. Ağa'ya da aynı şekilde hayırlı olsun dedim. Allah kolaylık versin dedim. Sonrasında da halkla işaret ettim. Halkın içerisinde gidip halkla birlikte durdum. Çünkü sonuç olarak saat 5-6 civarları varmıştım ben oraya. Sonraki yıl güçlü bir katılım yaptık. Ve orada da herkes gördü bizim girdiğimiz anda olan olayları, akabinde de bize yer verilmediğini, bizim için yer ayrılmamıştı. Üçüncü yıl bu seneye geliyoruz. Bizim köyümüzde o günde öğle saatinde cenazemiz vardı. Evet. Akrabamızın cenazesi vardı. Ben cenazeye katıldım. Arkadaşlar Alantepe'ye katıldılar. Ve akabinde ben de gittim onlarla beraber. Alantepe'nin halkla beraber istişare ettik. Halkın içinde gezdik. Halkla beraber birlikte olduk. Yani biz protokole katılmadık diye Alantepe'yi baltaladık veya katılamadık diye, katılmadık da demeyelim aslında buna, katılamadık diye Alantepe'yi baltaladık şeyi suçlaması bence yersiz ve çok boş. Yani biz her şekilde Alantepe'nin yanında olduk, her şekilde halkımızın yanında olduk. Bu etkinlik belediyemizin değil, bu etkinlik halkımızın. Öncelik bu arada biz de halkımızın her zaman yanında olduğumuzu dile getirdik, dile getirmeye de devam ediyoruz. Biz hiçbir zaman parmağımızın arkasına saklanmadık. Amacımız polemik yaratmak değil, amacımız yardımcı olmak, beraber bir yolda yürümek. Ama maalesef bunu kabullenmek istemiyorlar. Maalesef bunu görmek istemiyorlar. Başka da diyeceğim bir şey yok yani bu konuyla ilgili olarak. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Artık onlar da inşallah anlarlar bizim yapmak istediğimizi.
1: Evet. Şimdi toplanan bayağıca bir mesajlar var. Burada onları yeniden okuyayım. Evet. Sunay Osman, Tarkan başarılar, helal olsun, hayırlı yayınlar dileriz
0: sağ
1: demiş.
0: Olsun, teşekkürler.
1: İrfan Osman, selam Halit abi. Tarkan Başkan'a sorur musun? Dilos Kalergia nasıl olacak? Kahve muhabbetlerinde geçiyor. Kimin Eforia'ya borcu varsa %80'i tutulacak diye bu zorunlumuş. Doğru mu? Diyor. Erkan Topçu, bizim mücit, Batı Trakya'mızın evet. mücidi. Yapmaya iş dolu ama iş yapacak insan yok. Ya Erkan, aynı fikirdeyiz. Yani ama idare ediyoruz, edeceğiz yani. Cüneyt Sadık, çok güzel söz, Bulatköy'e bir çivi dahi yok. Şimdi Cüneyt'ciğim, biz Sirkeli Belediyesi'ni konuşuyoruz. Sen herhalde Yasuköy Belediyesi'ne şikayet ediyorsun. Çivi çakılmamış diye. Onu başka bir gün başkanı, Yasuköy başkanını buraya aldığım zaman yayına, orada onu anlatırsın. Ama gerçi senin söylediğin şimdi gitti kulaktan kulağa.
0: Mutlaka.
1: Evet. Mustafa Altınay, hayırlı yayınlar, Bursa'dan çok selamlar. Aleyküm diyor selam. Sevgili Mustafa kardeşimiz, iyi dinlemeler size de. Murat Hafuz, Hollanda'da para var ancak tutmasını bilene, ancak ancak tasam tasam gerçekten şu an Hollanda'da da aşırı pahalı kiralar aldı başını gidiyor. Ben 20 seneden beri Hollanda'da yaşıyorum. Bizim Trakya'da ise ırkçılık var, birlik beraberlik olsa sorunlar olmaz. Benim arkadaşıma tehdit ettiler, ona buna iş yapmayacaksın. Genellikle basıldı köylü vatandaşı olarak ben gördüklerime inanamadım. Resmen bizim köy satılmış ona, bunu iş yaptırmayacaksın, hayırdır. Düne kadar kahveye gelip o şahıs dilenci gibi oy istemesini biliyorlar ama nedense temizlik sıfır. Karacal köyde otlar biçilmiyor. Yani bir ot biçme makinesi alma parası yokmuş. Nerede bizim muhtar yapacağız, edeceğiz? Kısaca başkanına muhtar da para yeme peşindeler. Bir bölümü yapıldı gösteriyorlar. Resimde kalan arka plan yapılmıyor. Devletten aldıktan paranın birçoğunu gizliyorlar. Milletin göynünü fethedeceksin eğer o koltukta oturuyorsan. Yine kazan ancak milletin sorunlarını giderilsin. Ben kınıyorum Mustafa arkadaşımı. İstemiyorlar milletimize hizmet etmesini. Hayırlara uyanın. Oy tayin gerekirse acil seçime gidin. Başka köyler tertemiz. Demiş bu sevgili Murat Hafız kardeşimiz. Şimdi Muratçığım, sen Hollanda'da gene olmasan burasının cinsini cimriyetini bileceksin. Yani Hollanda'dan bu kadar bilirsen Karacal Köyü, Basırlı Köyü demek ki aferin. İbrahim İsmail, Kalisperya, Batı Trakya'm. Batı Trakyalılar her nerede yaşıyorsanız sevgiler saygılar İstanbul'dan, demiş sevgili İbrahim kardeşimiz. Murat Hafuz, yine aynı kişi. Tarkan arkadaşıma selamlarımı iletiyorum. Adamın dibisin reis, cansın, demiş. Sıdık'a Tarkan selam göndermiş. Evet. Murat Hafuz işine gelmiyor çünkü ne alakası var? Yani kendisi gidip köylüler ile ilgilenmelidir, demiş. Ergün Mehmet, Tarkan Başkan Alantepe Panayırı için resimciye ve kameramana ayrılan para ne kadardı? Zamanla geçmiş dönem başkanını eleştiriyorlardı. Megafonlar için yine para ödüyorlardı diye şimdi megafonlar alındı mı, demiş. Murat Hafız, çok mu zor yani, kepçe gönderse temizlik yapılırdı. Mevzuyu çarpıtıyor, cebinden çıkmıyor. Sadece bizim millet sesini çıkarmadığı müddetçe işlediği gibi kullanıyor. O çakallar, uyanın Trakyalılar, demiş. Hasan Ahmet, merhaba, nasılsınız? İyi, çok şirin ve şirin ve balık çıkardı mı? Şimdi bizi balıkçı sandın galiba Hasan. Hasan kardeşimiz son Bulgaristan'dan Buduklu'da inek bakardı. Herhalde oradan. Oradan yazıyor. Evet. Bunlar bayağıca oturaklı laflar, evet, var.
2: Yani şimdi şey, abi, yorumlarda da gördüğü gibi halkın şikayetleri var. Yöneticisel olaraktan bazı şikayetleri var. Burada sadece İrfan arkadaşımıza bir selamlar olsun buradan. Ben de Murat Hafız'a da aynı şekilde not aldım. Burada şeyle ilgili olaraktan Hollanda'da ırkçılıktan bahsetmiş, azınlığın şeylerinden bahsetmiş. Evet, buradaki ırkçılıktan bahsetti. Acaba Hollanda'daki ırkçılıktan bilmiyorum ama birlik beraberlikten bahsetmiş. Birlik beraberlik her yerde olmamız lazım. Yani bu Batı Trakya'da olduğu gibi aynı şekilde Batı Trakyalıların yurt dışında da, yurt içinde de birlik beraberlik halinde olması lazım ki ancak birbirimize destek olursak başarılı olabiliriz. Murat kardeşimiz Karacaoğlan muhtarı ile ilgili olaraktan dedi. Muhtar bizden olduğu için savunmaya gitmek durumundayım. Muhtarın elinde haliyle imkanları yok. Muhtar, Murat kardeşimiz herhalde şeyden bahsetti. İktidarın muhtarından bahsetti.
0: Bizim muhtarın elinde imkanlar yok. Bizim muhtarın elinde az önce de bahsetmiş olduğum gibi sadece doktor odasının anahtarları bile verilmedi. Ve temizlenmemesinde de muhtarımız bunu birçok kez dile getirdi. Biz de sosyal medya aracılığıyla muhtarımızın taleplerini dile getirdik temizlik konusunda. Basırköy'ün dağınıklığı olarak da bahsettiniz az önce. Arkadaşlar da bahsettiler. Bunu bu konuya köy olaraktan girmemek adına siyasi olaraktan girip şunu söylemek isterim. 3 tane liste vardı. 3 tane liste olunca 3 tane farklı kişi, 3 tane farklı grup haliyle bir dağılma süreci her köyde olduğu gibi burada da vardı. Orada sadece birazcık daha aktif roller vardı. Daha biraz yüksek sesler vardı. Bu yüzden de bu dağılmayı oraya bağlamak istiyorum. Onu da söylemiş olayım. Bu arada Ergün abimin de selamlar olsun buradan tekrardan. Kendisi sormuş bütçe ne kadar diye. Bunu şu anda elimde Ergün abi hali hazırda bulundurmuyorum. Onu hesaplayıp da yanıma almadım, kusur görme. Bunu tabii ki sana gerek sosyal medyadan gerekse yüz yüze de ben sana şeyleri de Yavya'da da zaten var, sen de biliyorsun bunları. Orada çıkıyor da magafalar alındı mı demişsin. Maalesef magafalar daha alınmadı. İnşallah ilerleyen dönemlerde, ilerleyen yıllarda magafalar da alınacak ve bu bütçede bu rakamlar daha düşecek. Rakamları 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz ne kadar olduğunu. Ama bunun rakamların aşağı düşmesi için senin de bahsetmiş olduğun gibi geçen dönem eleştirilen durum bugün kalkıp da aynı şekilde devam ettiriliyor. İrfan kardeşimizin Dilos Kalleri yazılarıyla ilgili sormuş olduğu soruya da şöyle bir cevap vereyim Ali tabi. Yaklaşık olarak 3 yıldan beri tanım beyannamesi konusunda pek fazla bir bilgiye sahip değilim. Sadece arkadaşların büroda konuştuklarından almış olduğum bilgiler doğrultusunda bir bilgi aktarayım. Bugünlerde herhangi bir aksilik olmazsa inanıyorum bu hafta sonuna doğru bir değişim olacak tanım beyannameyle ilgili olaraktan. Çünkü 650 bin tanım beyannamesi yapılan Yunanistan genelinde 15 Eylül itibariyle 10 bin tanım beyannamesi yapılmış. Yani bu da ilk son gündü. İlk tarihti yani bitiş için. İkinci tarihte 15 Kasım olaraktan verildi. Burada arkadaşımız Efore ile ilgili borçları sormuş. Evet, maalesef öyle bir durum söz konusu. Şöyle ki Efore'nin tarım beyannamesinden Avrupa'dan gelen paraya el koymak gibi bir hakkı yok. Ama bunu dolaylı yoldan yapıyorlar. Nasıl ki İlk önce tanım beyannamesinin yapıldıktan sonra gelen birim dediğimiz Avrupa desteği kendi hesabına yatıyor ve Dilos'u kapatırken yani tanım beyannamesini kapatırken atmış olduğun bir imzayla, mecburi olan bir imzayla, bu imzayla maliyeye hesabına girip sana maliyeye borcun varsa bu borcu tutma izni veriyorsun. Yani hiçbir şekilde Avrupa'dan gelen parayı almıyorlar. Avrupa'dan senin hesabına girmiş olan parayı alıyorlar ve bu şekilde de bunun kılıfını uyduruyorlar. Yani bu da maalesef öyle bir durum söz konusu. Bunun için de büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde olacak olan değişimlerle bu da inanıyorum ki aradan kalkar. Bunu da düzeltirler diye temenni ediyorum. Yani hükümetin almış olduğu yanlış kararlar diyeyim buna. Bence tarım beyannamesiyle ilgili olarak da.
1: Evet. Şimdi malum kış geliyor önümüzde. Bir de odun hediye ediliyor galiba. Caba odun veriliyor. Şimdi bu arada dinleyicimizin biri Kozlukebir Belediyesi'nden bir bildiriyi göndermiş bana. Evet. Odun yardımı kayıtları başlamıştır. Bu hak sahibi olanlar OGA emeklileri %67 ve üzeri engelliler, 3 çocuklu aileler, çok çocuklu aileler, işsizlik kartı sahipleri ve askerler demiş. Başvuru tarihi 15 Eylül Salı, 30 Eylül Çarşamba'ya kadar. Hak sahipleri bölge ve köy muhtarları aracılığıyla başvurularını yapabilirler. Yardım kapsadığı köyler. 57 köy var belediyede. Burada 10 köy anca var. Onları da yazmışlar. Tüm Hemetli bölgesi, tüm Merkoz bölgesi, Dolapçılar, Hacıköy, Durasanlar, Işıklar, Dundallı, Küçüren, Üntren, Kardere, Kayrak, Payamdere, Üşekdere, Kızılağaç.
0: Ağırlıkta Balkan bölgesi.
1: İşte Balkan bölgesi ama yani birçok mesela herhalde bizim üç gaziler ne Balkan ne memlekete ne devlete. Yani, tamamen silindik. Yani.
0: Evet.
1: Evet, bunu yazmış.
0: Evet.
2: Sağ olsun bilgilendirmiş.
1: Selahattin Kozlukepir'den birinci başkan diyor bizim başkan.
2: Sağ olsun, teşekkür ederim.
1: Selahattin gibi bir seçmenin varsa başka ne istiyorsun?
2: Sağ olsun.
1: Allah razı olsun.
2: Teşekkür ederim.
1: Tamam Selahattin'ciğim, telefon etme, ben anlattım başkana. Yani sen zaten dinliyorsun. Neye okumadın diye yapıyor.
2: Evet, sağ olsun.
1: Şimdi bir defa daha geçelim burada şeyleri. Sezer Aksu bakalım. Ha. Armonistas selam, iyi yayınlar Sınırdere köyünden demiş.
2: Aleykümselam.
1: Sevgili Sezer. Murat Hafız aleykümselam demiş. Süreyya Nedim. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Selamlar, kolay gelsin.
2: Sağ olsun.
1: Yeğenim demiş. Değil Murat mi? Hafız. Ekrem kendisi kesti. 200 euro ot biçme makinesi, gerekirse ben köyüme hediye olarak gönderirim. Maksat para değil, önemli olan temizlik. Gürdal Sali başkanıma selamlar Hollanda'dan. Kolay gelsin Halit abi, iyi yayınlar demiş sevgili Gürdal kardeşimiz.
2: Halit abi, istersen bir benim de bana gelen bir özel bir mesajı buradan paylaşayım.
1: Evet.
2: İsim vermeden. Pervanelerden özel şirketlerden fazla kalan çimentoları alıp akrabalarına ya da destekçilerinin evlerine atıyorlar. Ama belediye sayfasından da paylaşıyorlar.
1: İş yaptık diye.
2: Kamunun tüm köyün kullanacağı yerlere atmaları daha mantıklı olurdu. Oralarda da tabii ki gerçekten ihtiyaç olabilir ama herkesin kullanacak olduğu yerler olması daha mantıklı olurdu. Hemetli'den bir arkadaş diye bana bir mesaj gelmiş. Bunu da okumadan.
1: Şimdi Hemetli'de ben biliyorum bazı yollar var. Şimdi %30'u da olsa ihtiyaç var bazı yollardan. İkide bir de grader'ler gitmiyor. Çocuklar bile okula gitmekte zorlandığı yerler var. Yani
2: gerçekten.
1: Keşke orada atılsa.
2: O grader'lerle ilgili olarak da senin söylemiş olduğuna ben de ek olarak söyleyeyim. Yıllık yaklaşık olarak 120 bin euro bir bütçeden bir para ayırıyoruz. Bu yol yapımları için, bakımları için. Ve maalesef kendi makinalarımız da var. Kendi iş makinalarımız da var. Bunlarla da. Hala bu dönem olmuş olmasına rağmen belediyenin sayfasından görmüş olduğumuz yol bakım çalışmaları devam etti. Yol bakım çalışmaları devam etti. Yani bu dönem artık sezon bitiyor, yani bitti sayılır. Önümüz kış. Bundan sonra sadece gerekli olan ağıl yolları olacak büyük ihtimalle. Çünkü sadece hayvancılarımız 24 saat ve 12 ay boyunca işlerine devam ediyor. Tarım işleri durmaya başlıyor. Köylerin çok şikayetleri var bu konuyla ilgili olarak. Bunları gündeme getirmiyoruz ama gerçekten kendim bile bir de şahit olduğum için söyleyeceğim. Özellikle kendi köyümden de birçok yolda şu ana kadar hala Eylül ayının 15'i, Eylül ayının sonuna geliyor olmamıza rağmen bir grader bir defa dahi sene içerisinde hiç geçmedi. Yani çok büyük bir sıkıntı.
1: Öyle yerler de var mı?
2: Var, var. Evet Halit abi. Bu kendi köyümde var. Zaten yani ben kendim diye gidip gördüm. Kendim de bana şikayet etmiş oldukları için birebir de gidip de gördüm. Bu konuda da başkanı tırnak içerisinde uyaralım
1: şimdi,
2: yani.
1: Bu bilgilendirelim. Yollarla ilgili özel kişiler var Basılıkü'den. Çağırcan Sinan'ı resim çeksin.
2: Ondan sonra.
1: Bir de bağıra bağıra anlatsın. Yani.
2: Evet.
1: Ya onu bir yapın yani.
2: Evet.
1: Şimdi
2: ben dile getireyim de başkan inşallah buna da dikkat çeker, yardımcı olur bu konuyla ilgili olaraktan. Kendisine de buradan selamımız olsun. Başkana da mutlaka dinliyordur bizi. Görünmese de.
1: Evet.
2: Selamımız olsun.
1: Mehmet Küçük selam abim, kolay gelsin ve konuğuna kucak dolusu selamlar demiş. Mehmet Küçük sevgili kardeşim, Almanya'da sevgiler.
2: Çok selamlar.
1: Şimdi bir iki gün evvel bayağıca biz radyo olarak da bütün kazanların içinde olduğumuz gibi onu da beraberdik. Yani kazandadık yine. Muhtarlar öyle bir kalkışması vardı. Yani kazan kaldıran muhtar mı diyeceğiz bunlara, yoksa hakları yiyilip de işlerini yapamayan muhtar mı? Sen
2: geçen haftaki yasaklardaki programdan bahsediyorsun.
1: Evet.
2: Şimdi Halit abi, arkadaşlar kendileri zaten burada kendilerini izah ettiler. Ama bizim gördüğümüz, anladığımız şey şu. Öncelikle Onur arkadaşımın demiş olduğundan bir feyiz alaraktan oradan söyleyeceğim. Onur arkadaşımız dedi ki biz eleştirdiğimiz şeyleri yapmadığımızdan ben bu listeden ayrılmayı yeğlerim. İnanıyorum ki aynı şeyler diğer,
1: doktor mu?
2: Doktor, evet.
1: Ha, evet.
2: Diğer arkadaşlar için de geçerliydi. Ve bu şekilde bunlar da listeden ayrılmayı yeğlediler. Ayrılmayı derken onlar karşı olduklarını, bazı şeylerin yapılmadığını, eksik olduğunu ve yapılması gerektiğini dile getirdiler. Maalesef yönetim
0: bu konuda onları dinlemekten ziyade onları listeden atmayı eğledi. Yani listeden atmak bir çare olarak. Yani Yunanca'da bir şey vardır, terim vardır. Ponai kefali, kopse kefali diye. Yani kafan mı ağrıyor, kes kafayı, bitsin gitsin gibi mantıkla hareket ettiler. Bence çok büyük yanlış. Çok büyük yanlış. Oturup dertlerini dinleyip onların istemiş oldukları bireysel şeyler değil. Hiçbirisi, iki muhtar içinde konuşuyorum bunu, aynı şekilde aza içinde benim bildiğim kadarından, hiçbirisi ekonomik sebeplerle ben burada kalayım bunu yapayım demediler. Bunlar halka hizmet için geldiler. Sonuçta bu listeye hizmet ettiler, hizmet etmeye çalıştılar ve bu listenin çıkmasında pay sahipleriler bu adamlar ve bunların da bu şekilde haklarının yiyilmesi, bu şekilde gasp edilmeleri bence çok büyük yanlış. Ha, şimdi kanun bunlara daha şu anda yapılmış olan silinmelere ve muhtarlıktan atılmalara hala daha cevap vermiş durumda değil. Yani Apokendromen'in hala daha cevabı gelmiş değil. Bunlara listeden atılmış olabilirler ama kanun bunların muhtarlıkları düştü. Veya bunlar artık muhtar değil diye bir şey vermedi.
1: Kanun cevap vermeyince de onlar muhtar olmaya
0: devam. Şu anda hala muhtar olmaya devam ediyorlar. Evet. Yani ve her şekilde de bunların yeni yürürlüğe giren kanunla yapılmış olan bu hareketten sonra ziyade bunların kanuni süreci de var. Bunlar istedikleri zaman bu konuyu daha bir üst mahkemeye taşıyıp da ilerletebilirler. Bence yanlış bir şey. Yani ister içindeki muhalefet olsun, ister dışarıdaki muhalefet olsun. Hepsini dinlemek lazım, değerlendirmek lazım. İğneyi kendimize batırıp çuvaldızı başkasına batırmak lazım. Bu benim için de geçerli. Yarın öbür gün bu şu anki yönetim için de geçerli.
1: Evet.
0: Ali kardeşimiz de bizim Basarıköy'den şu anda muhtarlığa geçirildi. Tabii ki onun eline ne mühür verildi ne şey verildi. Şu anda kendisi muhtar olaraktan adlandırıldı. Ali kardeşimiz
1: sadece muhtar, bizim listemizden. Ceketsiz muhtar
0: evet,
1: yani.
0: Bizim listemizden. Çünkü onlar Mustafa kardeşimizi listeden attıktan sonra otomatikmen yeni kanunla listeden muhtarlık düştü. Liste bizim yani iktidar listesinden muhtarlık gidip bizim listeye geldi. Ali kardeşimize geldi. Biz bunu gündeme getirmedik. Niye getirmedik? Çünkü şu anda daha olay sonuçlanmış değil. Hayırlı olsun diyemedik kardeşimize. Çıkıp bir fotoğraf da veremedik diyemedik. Çünkü yani olayların nasıl gelişeceğini takip ediyoruz. Biz aceleci hareket etmek istemiyoruz. Sakin, temkinli, bilinçli ve bilerekten hareket etmek istiyoruz. Yani
1: şimdi,
0: ani hareketler güzel bir şeydir.
1: Siz olsaydınız yönetimde bu muhtarlarla ilgili nasıl bir doktoru da koyuyoruz için evet. Nasıl bir yol izlerdiniz?
0: Ha, tabii.
1: Çünkü kavga iki taraf da Mehmet
0: tabii.
1: Biziz yani. Bizim
0: azınlığın insanları.
1: Evet azınlık insanları. Nasıl bir rol izlerdiniz?
0: Şimdi Halit abi öncelikli olaraktan olayların buraya gelmesinden önce tabii ki Halil'e bir kereden bu olaylar bile kopmadı. Aralarındaki bu bağ kopmadı. Bence görüşüm yani. Bunlar kademeli olaraktan yavaş yavaş bir adım adım ilerliyor.
1: Kaynaya kaynaya bir
0: duruma geldi. Ben şu anda da seçim öncesinde de şu anda da arkadaşlarıma hep aynı şeyi söyledim. Biz de yönetim olsak, muhtarlar bizim de olmuş olsa yazılı şekilde dilekçelerini ulaştırmalarını istedim. Sebep de söz uçar yazı kalır.
1: Evet.
0: Bugün burada benim söylediklerim kayıt altına alınıyor. Bugün benim burada söylediklerim yarın benim karşıma çıkacaklar. Neler söyledim, neler yaptım, neler yapmadım diye. Aynı şekilde muhtarlarıma da ve yanındaki arkadaşlara da bunu söyledim. Bana da olsa veya başkan yardımcısına da olmuş olsa yazılı bir şekilde bunları ulaştırın diye. Ki yarın öbür gün siz zor durumda kalmayın. Yani biz söyledik de sen yapmadın veya bizi dinlemedin falan dediğinizde ben de kalkıp da diyebilirim. Ya siz bana ulaşmadınız ki zaten. Yani bana ulaşılmamış bir şeyi ben nasıl yapabilirim diye. Ve bu vesileyle de büyük ihtimalle bu arkadaşlar gördüğüm kadarından başkana, başkan yardımcılarına dönemsel olaraktan dertlerini, sorunlarını aktardılar. Bu sorunlar çözülmediğini görünce bunlar da artık sosyal medyada çıkıp sorunları sosyal medyada aktardılar. Çünkü maalesef şu anda gördüğümüz o ki sosyal medya üzerinden bir yönetim var. Sosyal medyadan takip edilip ne paylaşılmış, ne yapılması gerektiğine karar veriliyor. Yani sorunun gidip de yerinde görmek yerine, sorunu halktan dinlemek yerine sosyal medyadan dinlemeyi tercih ediyoruz.
1: Evet.
0: Bu şekilde bunlar da bir paylaşım yaptılar. İki arkadaşımız için de konuşuyorum bunu. Onur kardeşimi ayrı bir kefeye koyacağım çünkü ayrı bir durumda. Kendi bilerekten istifa etti. Bunların paylaşımlarında yönetim bunların muhalif olduklarını, muhalif hareket ettiklerine karar verdi ve bunları listeden çıkarmayı eyledi. Yani daha doğrusu bu işin oturup da konuşup, olayları takip edip, sorunların ne olduğunu dolaylı bir şekilde çözülebileceğini, ben şanslı olmuş olsaydım, ben bunun böyle olmasına izin vermezdim.
1: Evet.
0: Bu da insan yönetimidir Halit abi. İnsan yönetimi çok önemli bir şey. Bunun için özel okullar var. Yani bunun için üniversite düzeyinde okul okunuyor. Master yapılıyor. Doktora yapılıyor. Bunlar yani
1: bugünden, halkla ilişkiler.
2: Halkla ilişkiler yani bir günden evet. sonraki güne olan bir şey değil yani. Halkla ilişkiler diye bir şey var. İşletme yönetimi var. Yani işletme yönetimi ne demektir? Senin oradaki çalışanlarını senin bu belediyede sonuç olarak bir işletmedir. Bu işletmede kontrol etmek. Bunlar gerek işçilerin olur, gerekse liste arkadaşların olur. Bunlarla oturup istişare edip hareket etmen lazım. Maalesef bunlar bu konuda sınıfta kaldılar. Yani bunu gerek işçileri yönetmek az önce bahsettiğimiz birçok konusu gerekse liste içerisindeki olan olaylar. Tabii ki arkadaşların adına konuşup da ben bir şey demek istemiyorum. Yani sadece kendi duyduğumuz, gördüğümüz şeyler üzerinden bir görüş bildiriyorum ben de ama evet. yani benim de düşündüğüm büyük ihtimalle bunların görüş ayrılıkları yapılmayan işlerle oldu. Yani bunların arkadaşların başkan yardımcılarına iletmiş oldukları olmadıktan sonra bunlar da sosyal medyada çare buldular. Sosyal medyada başkan kendine bir eleştiri olaraktan alıp muhalefi olaraktan görüp bunları listeden atmayı iyiledi. Bu şekilde bir görüşteyim bilmiyorum yani bunlar doğru olabilir yanlış olabilir. Arkadaşlar tabii ki mutlaka kendileri çıktıklarında da daha önceden de bundan sonra da çıkacakları programlarda da izah edeceklerdir zaten.
1: Evet. Şimdi Yiğidan Dinani yanına koy derler. Evet. Başka türlü de şimdi evet. kızmasın insanlar. Erkan Çavuş Ali. Sevgili Erkan'ı anlatırdık. Erkan burada mesaj göndermiş. İyi programlar Halit abim. Tarkan Başkan'a selamlar. Bizim başkana gelince kendi başarısızlıklarını başkasının üzerine atarak başarısızlığı gizlemeye çalışıyor. Ama haberi yok. Karakteri ortaya çıkıyor. 10 grader çalışıyor diye şov yapanlar şimdi yastık altında demiş. Erkan Topçu, bazı yollar dallardan geçilmeyi, çalışan çalılardan geçilmeyi, arabalar onları temizleme belediye lazım demiş. Evet. Sevgili.
2: Az önce bahsetmiş bizim olduğum olaylardan bir tanesi evet. Erkan kardeşim.
1: Mustafa Küçük. Buradan selamlar Tarkan kardeşime abi, başarılar selam. Diliyorum iyi abi. Yayınlar demiş. Ahmet selam, sen kazandın ben kazandım tamam, halkın ekonomik durumu ne olacak, durum vahim demiş sevgili Ahmet kardeşim. Ya o
2: çok haklı ben ama küçük belediye olarak da bizim çözebileceğimiz bir şey değil. Tabii ki mutlaka evet. yönetimlerin de ellerinden geldiği kadar az önce bahsetmiş olduğumuz gerek su pompalarında fiyat düşürmesi olabilir. Gerek belediye vergilerinde
1: i̇şte elinden geldiği
2: kadar ama buna çözümü belediyeler üretebilecek kapasitede ve durumda değil maalesef. Gönül isterdi ki inşallah hani böyle bir durum olsa. Bu inanıyorum ki şu anki yönetimde, geçmiş yönetimlerde, bundan sonraki yönetimlerde bunu yapmak için ellerinden geleni yapacaklar ama çözüm üretebilmek maalesef belediyelerin elinde değil bu konuyla ilgili olarak da.
1: Evet. Şimdi tabii şeyler de devam ediyor. Ben yavaş yavaş programı toparlamaya çalışacağım. Ne kadar toparlayabilirsek çünkü bayağıca bir defa dinlemede bugün rekor kırıyoruz yine her zaman evet. olduğu gibi gerçekten. Şimdi hiç kimseye de biz buradan saldırmadık öyle değil mi? Yani,
2: kesinlikle.
1: Nasıl derler yani hiç kimseye bir şey demedik.
2: Kötü yani. Bir şeyimiz yok artık evet. dediğimiz gibi yani iyileri de var kötülerimiz de var hepimizin eksikleri evet. de var fazlaları da var. Yani biz sadece halkımızın dile getirmiş olduklarını buradan muhalefet olaraktan sen de bir radyocu kuruluş olaraktan dile getirmeye çalıştın. Halkımızın söylediklerini dile getirdik. Yani bizim kimseyle bireysel olaraktan herhangi bir sıkıntımız yok. Hiçbir kimseyle de olmayacak bundan sonra da.
1: Evet. Şimdi tabii çatlak sesler her yerde olur ama Hemetli bölgesinde bayağıca da yoğun oluyor.
2: Evet.
1: Şimdi orada bilmem kime bir bıçak vermişler de krallık vermişler veya babasını kesmiş derler. Bu arkadaş da orada çok değil yani bu şey. Bu bize de beni bırak da Hüseyin Yolcu'ya bile tavır takınıyor. Adam bir kere balıkhanadan geçti yok. Bir ok almış geçmeyen. Evet. Geri kalan herkes hele siz grup olarak sağ olun yani evet, bizi destekliyorsunuz. Bu da ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Sağ olasın.
1: İsmet Hasan bu nece konusu yönetimdeki arkadaşlar koltuklarının derdinde iş yapmaya vakitleri yok demiş. İsmet Hasan, bu nece konuştukları? Hayır. Birinden. Bazen evet. Güreş olurken güreşçiler birbirine şaşırıyorlar. Başkalarıyla güreşmeye kalkıyor. Ben de aynı yaptım. İsmet Hasan, bu nece konusu Türkçe mi konuşayım? Bu nece konuşayım? Yunanca mı? Anlayamadık. İsmet kardeşim, sen hangi niyetle dinliyorsun bizi? Bir onu bir söyle. Biz ondan sonra bu arada ne kadar konuştuğumuzu sana daha rahat anlatacağız. Nazmi Ahmet, belediyedeki yönetimdeki arkadaşlar koltuklarının derdinde iş yapmaya vakitleri yok demiş. Bu iki şeyi karıştırmış.
2: Nazmi arkadaşımızın bir göndermiş olduğu bir mesaj var. Bunu da dile getireyim.
1: Evet.
2: İsmini de veriyorum. Arkadaş merhabalar. Politeknozlar, triteknozlar ve ameyalar ile ilgili olaraktan Dimotika TL indirimi olması gerekiyor. Bu konuyu da dile getirir misin demiş. Bu konuyu biz dile getireceğimizi kardeşimize söz veriyoruz buradan. İlerleyen günlerde inşallah meclise
1: bunu
2: konuyu
1: belediye gündeme... mi mesul?
2: Evet. Belediyenin Dimotika TL dedikleri yani belediyenin evet. Vergilerinde evet. İndirim yapılıyor. Triteknozlar, politeknozlar, ameyalar için. Bunu konuyu gündeme biz arkadaşımız bize daha önceden de bunu mesaj olarak gönderdi. Sadece radyoda burada göndermiş olduğu için dile getirmiş olayım. Bunu gündeme getireceğiz. İnşallah bu da diğer dilekçelerimiz gibi havada kalıp da gündeme gelmezlik yapmaz. Gündeme gelir ve bu konuda tartışılır.
1: Evet. Şimdi Halit abi, çöp bitonları Kırık Kozlukepir bölgesinde değiştirilmesi gerekiyor demiş Selahattin.
2: Evet.
1: Selahattin'in daha derdi var. Evet. Biraz sonra eşek arabaları da kayboldu. Oradan yollara yeniden getirin diyecek yani.
2: Şöyle ki Halit abi, evet. Geçen gün Serez'e gittiğimde bir şeye şahit oldum. Çöp bidonları dedin. Çok da güzel bir konuya değindin aslında. Orada çöp bidonlarının yanından geçerdim. Üzerinde yapışık bazı kağıtlar dikkatimi çekti.
1: Evet.
2: Hatta fotoğraf da aldım onu. O belediyenin, Serez'deki bulunmuş olduğum belediyenin, Serez Belediyesi değil, Serez'in küçük bir belediyesi ve belediyeyi araştırdım. 16 bin nüfusa sahip belediye. Yani yaklaşık olarak bizim belediye kadar bir belediye. Ve bu belediyede çöp bidonlarının üzerinde her ay çöp bidonları yıkanmış. Yıkanmış şekilde yıkanma tarihleri koyulmuş üzerine yapışkanlarla. Yapıştırılmış tarihleri hangi tarihte geçip yıkanıldı diye.
1: Evet.
2: Bizde maalesef böyle bir durum söz konusu değil. Az önce abimin de söylemiş olduğu gibi kırık bidonlarımız var. Bunlar bile değişmede güçlük çekiyor. Bunlar tabii ki inanıyorum ilerleyen günlerde inşallah buna da el atar yönetim ve bunları da değiştirir ve akabinde de sadece bununla kalmaz, yıkamak için de yardımcı olur yani çöplerin kokusu, çünkü yaz aylarında özellikle çok oluyor.
1: Evet. Rıdvan Kurcalı. Şu anki milletvekili, belediye başkanları, aza muhtar, eyalet başkan yardımcısı, kısacası bölge siyasetinde olan büyüklerime bir tavsiye vereyim. Yaptıkları politika ve kavgalarla genç nesli bizi siyasetten, politikadan uzaklaştırıyorlar. Örnek alınacak siyasetçi yok denilecek kadar az. Geleceğimiz gençlerimiz lafları herkesin dilinde ama davranışlar çok farklı. Lafta herkes birlik beraberlik ama birbirimizi ayrıştırmayı, bölmeyi bizden iyi yapan yok. İğneyi kendimize batıralım. Siyasette baştan aşağı olan tüm yöneticilere bu söylediklerim saygılar demiş. Cengiz Sadık. Halit abi hayırlı yayınlar. Tarkan kardeşime çok selam. Bir çok şirket yönetiyor. İnanıyorum ki belediyeyi en iyi şekilde yönetecektir. Kurcalı'dan çok selam demiş sevgili kardeşimiz. Yani iyi toparlık yuvarlak laflar da geliyor sana.
2: Rıdvan kardeşimize özellikle şunu söylemek isterim. Kendi adıma bir siyasetçi olaraktan iki alandan da geçmiş olduğum için de özür dilemek isterim. Gençlerimizden özür dilemek isterim. Maalesef onlara yeterince ilgi gösteremedik. Onlarla yeterince ilgilenemedik. Bu konuda da kendimizi suçlu buluyorum. Yani kendi adıma da konuşmak gerekirse. Kendimi ve kendi listemi de bu konuda suçlu buluyorum. Elimizden geldiği kadar bu konuya gireceğiz. Özellikle bu siyasetten uzak durmaları konusunda da çocuklar, gençler kesinlikle haklılar. Maalesef bazı atışmalar, yanlış hareketler birliğimizi, beraberliğimizi zedeliyor. Bu yüzden de bugün olabildiğince ılımlı bir şekilde bir sadece eleştiri olaraktan geçmek istedim. Hiçbir şekilde konulara derinlemesine girip de kötü bir şeyler söylemek istemiyorum. Hiçbir zaman da bunu yapmak istemedim zaten.
1: Evet.
2: Ama bundan sonraki siyaset döneminde de inşallah gençlerimizin yanında olup, inşallah onları da bu işe meraklandırıp gelecek için...

0: dedik zaten. Studentim'de olsaydınız başarıya nasıl ulaşmayı hedefleyecektiniz? Ha, şimdi tabii. İnsanlar sizden tabii. Hizmet bekliyor, soru. Gerçi Sirkeli Belediyesi'nin parası çok, 1 milyon alıyorsa pervanelerden. Evet. Yani para problemi yok.
1: Bütçe açımız yok.
0: Bütçe var yani.
1: Evet, bütçemiz var.
0: Neler yapacaktınız başarılı olmak için?
1: Halit abi, ben seçim öncesinde de dile getirmiştim. Seçim sonrasında da aynı şeylere devam ediyorum. Bizim amacımız muhalefetteyken de birlik beraberlik içerisinde çalışmak. Bugün yönetim bizden bunları talep etmedi, bizden bunları istemedi ve her söylediğimizi de eleştiri olarak
0: sizden anladık. Sizden çekindi mi yoksa saymadı mı? İki
1: daha
0: tane şey var.
1: Daha çok saymadı. Daha çok saymadı. Bizim her söylediğimizi eleştiri olaraktan ve kötü eleştiri olaraktan, kötü niyetli eleştiri olaraktan algıladılar. Bizim oysa hedefimiz ve uğraşımız, bu inanıyorum Rıdvan kardeşimiz için de aynı şey geçer, Rıdvan abimiz için de. Bizden yaşça büyük olduğu için.
0: Evet.
1: O da elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştı. Maalesef bunları kabul etmediler, bunları anlayış göstermediler. Bizi yönetimde olmuş olsaydık biz birlik beraberlik içerisinde herkese soraraktan bazı şeyleri hareket ederdik. Nihai karar tabii ki başkanım. Nihai karar tabii ki yönetimin. Yani buna karar verecek olan biz değildik. Ama bize de bir fikir alınabilirdi. Bizimle de beraber bir konuşulup, bizim fikirlerimize de saygı gösterilip, bunlardan yapılabilenler olur, yapılamayanlar olur. Bunu kesinlikle hiçbir yönetim %100 her şeyi yapacak diye bir şey yok. Ama bizim her zaman söylemiş olduğumuz bir şey var. Yönetimin yayılması lazım. Yani bunu işletmelerde de görüyoruz. Bir kişinin tek adamla oynaması hiçbir zaman başarı getirmez. Biz yönetime gelmiş olsaydık, biz yönetimi ve bölgeleri ayırdıktan sonra bunlara yetkiler de verdik. Sadece yönetimi teorik olaraktan orada başkan yardımcısı, burada başkan yardımcısı, orada başkan yardımcısı, 4-5 tane başkan yardımcısıyla bu iş olmaz. Bunlara yetkilerin de verilmesi lazım. Şu anda eski yönetimin eleştirilmiş olduğu konular aynı şekilde bu yönetimde de devam ediyor. Bunu zaten halk kendisi dile getiriyor. Bunu azalar, muhtarlar kendileri dile getiriyorlar. Biz bunları halka, yani oradaki başkan yardımcılarına yayıp onların dertlerini onların çözmesini isterdik. Bu ne kadar yayılırsa o kadar kolaylaşır yönetimsel olaraktan da. Biz yönetime gelmiş olsaydık, dediğim gibi burada bilgileri alırdık. Bilgileri dolaylı yoldan alırdık. Daha önce de ben bahsetmiştim programlarda. Halkın taleplerini yazılı bir şekilde ve elektronik bir ortamda toplayıp sorunlara bir bir yerinde gidip müdahale ederdik. Ve böylelikle hem zaman kazanırdık hem de işinin çözüldüğünü görürdük. Bütçe arttırmak için projeler yapardık her şeyin başında. Ya bu geçmiş dönemlerde iki dönem için eyalette bulunmuş olduğumdan ötürü oradaki tanıdıklarımızla, gerek çalışanlarla, gerekse yönetimdekilerle olan sıkı ilişkilerimizi değerlendirip bunları daha ileriye taşıyabilirdik. Milletvekilleriyle beraber olup bunlarla beraber Atina'ya inip yardımlarda, taleplerde bulunabilirdik. Eyaletimizin Brüksel'de kendi bir bürosu var. Şu anda da yeni yönetim bunu çok sıkı ve aktif bir şekilde ilerletiyor. Bunları kullanıp Brüksel'e giderdik. Brüksel'den yardımlar isterdik. Tabii ki dediğim gibi, sizin de dediğiniz gibi ve benim de daha önce de bahsetmiş olduğum gibi, her şeyi bir dönem içerisinde veya bir sene içerisinde çözmek gibi bir ihtimal yok. Böyle bir sihirli deneyimiz yok. Ben bunu seçim öncesi de söyledim. Yani yarın biz yönetime gelsek de hemen her şey değişecek, her şey çok güzel olacak diye bir dünya yok. Öyle bir şey olmaz. Ama en azından iyi niyetle, en azından çalışmalarla bunları insanlara yapmaya çalıştığım şeyleri göstererek.
0: Evet. Şimdi İbrahim Çakır. Bir saniye. Evet. Değerli kardeşim, ana muhalefetin görevi yapılan hizmetlerin eksikliğini söyleyip daha iyi nasıl yapılır onu ortaya koymak ve gelecekte iktidara alternatif olmaktır. Herkes kendine yakışanı yapar. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Değerli kardeşim, halkımızın önüne sandık geldiğinde en iyi değerlendirmeyi yapacaktır. Selamlar demiş. Cengiz Salicik'miş ismi.
1: Evet.
0: Ben yanlış okumuşum. Halit abi, Cengiz Salicik adım, yanlış okudun. Selamlar demiş. İsmet Hasan muhalifliğini maalesef yapamıyor.

0: yapamıyor. Ondan sor bakalım bizim su depolarının içi işleri kurt, kırtıl, sülücan dolu. Belediyeden kimse ilgilenmiyor. Sağlık konusu demiş sevgili
1: İsmet.
0: kardeşimiz. Ondan sonra evet İbrahim Çakır.
1: İbrahim abime buradan selamlar olsun
0: Bunu
1: da halde.
0: okudun mu? Okudum.
1: İbrahim abi yok
0: İbrahim
1: bunun
0: okudum. Evet. Mustafa Molla Ahmet selamlar iyi yayınlar Halit abi. Tarkan arkadaşımıza selam olsun. Bir başkan verdiğim soru önergesine cevap veremiyorsa çekiniyorsa o bu belediyeyi yönetemez, yönetiremez ve ancak halkımızı kandırır ve Ali Cengiz oyunu oynar. Benim anlayışım bu. İyi yayınlar dilerim
1: Sağ
0: demiş.
1: olsun Mustafa kardeşimiz.
0: Bu Mustafa
1: Muhtar olan, Basırköy muhtarı.
0: Evet. Bizim Basırköy,
1: İsmet
0: evet.
1: abim herhalde su konusuyla ilgili olaraktan bir şeyden bahsetmiş.
0: Evet.
1: Muhalefet görevini İsmet abi yeterini getirip
0: Yani
1: getirmediğimizi tabii
0: bir
1: ki
0: tane depoya bakamamışsınızdır siz de yani.
1: Ben de şey onu diyecektim. Yani İsmet abim öyle görmüş, öyle uygun görmüş. Tabii ki muhalefet görevini yapamadığımızı görmüş. Sağ olsun kendisi fikrine, düşüncelerine saygı gösteriyoruz. Mutlaka bizim de eksikliklerimiz vardır. Biz de dediğimiz gibi ne yönetim olaraktan ne de muhalefet olaraktan dört dörtlük olduğumuzu zaten iddia etmedik. Ama İsmet abimizin konusuyla ilgili olaraktan mutlaka ilgileneceğimizi buradan söylemek isterim. O sorun yanlış hatırlamıyorsam İsmet abim Kardereli olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki sorunlar bir değil, iki değil. Maalesef çok sorunlar var. Bunlara biz gündeme de getirdik. Gerek sosyal medyada gerekse başkanın direkt kendisine bazılarına cevap aldık, bazılarına hiç cevap alamadık. Bunları zaten daha önceden de söylemiştik ama bu konuyla ilgili olaraktan ilgileneceğimi İsmet abime buradan sözünü vermiş olayım. İnşallah da bir gün biz de başarılı bir şekilde muhalefet yaptığımızı ve akabinde de başarılı bir iktidar olduğumuzu halkımıza gösterme fırsatı bize görülür, verilir. İbrahim abime gelince kendisinden buradan programı dinlediği için teşekkür ederim yorumu için. Kendisinden özür dilemek isterim. Dün Bursa'da yetişip de onu göremedim. Onunla da telefonda konuştuk ama kısmet olup da görüşemedik. Kendisinden bu konuda da özür dilemek isterim.
0: Evet. Biz çalışmanızda başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim Halit abi.
0: Hakikaten zor ve kutsal bir görev. Muhalefetlik bile
1: Evet.
0: olsa halkla ilgilenmek iç içe yani dertlerini size de bu halk bildiriyorsa demek ki sizden de bir şeyler bekliyor
1: Evet.
0: ve de gerçekten güzel bir şey ilgilenmek.
1: Yani sağ olsunlar zaten biz de bunları bekliyoruz halktan. Yani bu şekilde geri dönüşler gerek bize özelden gerek burada radyoda olsun. Biz zaten senin programlarının hepsini dinliyoruz. Elimizden geldiği kadar bazen
0: Evet.
1: iş esnasında olduğumuzdan dinleyemediğimizden sosyal medya üzerinden tekrardan dinliyoruz. Oradaki yapılan eleştirileri de gerek bize olsun gerek başkalarına olsun. Biz iğneyi kendimize batırıyoruz. Biz olsaydık bu konuda ne yapardık? Biz olsaydık bu konuda nasıl bir çözüm üretirdik? Bunları yapıp ona göre de kendi çizelgemizi koyuyoruz yani ilerisi için.
0: Evet. Şimdi biz programımıza son verirken bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ben istiyorum ki belediyelerimizde Mustafçoba, Yassıköy, Kozlukepir, diğer belediyelerimizde bizim mesela Şapçı, Gümürcene, diğer belediyelerimizde ama ilk biz azınlık radyosu olarak bunlarla bizim belediyelerle
1: Tabii.
0: ilgileniyoruz. Öyle çalışmalar olsun ki biz buradan Radyo City olarak ilk alkışlayan olacağız. İnşallah bu günleri görürüz.
1: İnşallah tabii. Biz
0: Evet.
1: o konuda zaten senden bir şüphesi kimsenin olduğuna inanmıyorum ben yani. Senin gerek doğru çalışmaları, gerekse yanlış çalışmaları hepsini yerli yerinde
0: Evet.
1: Objektif bir şekilde. Yani bir tarafa bakaraktan değil, her tarafa bakaraktan yaptığını zaten yıllardan beri sen kanıtladın ki zaten bu kadar yıllardan beri bu
0: Evet,
1: radyoculukta
0: sağ
1: devam ediyor.
0: olun. Evet. Çok teşekkür
1: Biz
0: ederim
1: teşekkür ederiz.
0: bize
1: Sağ olun, var
0: verdiğiniz bu
1: olun.
0: bilgiler için.
1: Biz teşekkür
0: Evet
1: ederiz.
0: sevgili dinleyiciler, geldik bir programın daha sonuna. Şimdi tabii bugün programımız aşağı yukarı 35 dakika geçti. Yani 1,5 saati geçtik. Konu olduktan sonra konuğumuz konuşmayı sevdikten sonra biz burada durmaktan şey yapmıyoruz ama konular bizim üstümüze yüklenince biz de ondan sonra Ahmet'e kalan Gerdem'e veriyoruz muhabbeti. Ha muhabbet derken ondan sonra çabucak geçiyor ve bir saatte de şey yapıyoruz. Şimdi bir gün işlerimizden dolayı her gün program yapamıyoruz. Bir de başka türlü her gün program yaparsak aç kalacağız diye ondan da korkuyorum. Yani bir de o leylekleri gibi lak lak lak lak lak, ondan sonra da ay sonunda ödemeler biter, gelir gelmez, öyle de olmasın diye haftada bir yapıyoruz. Bizi az görün, özleyin. Yani biz de sizi özlüyoruz. İnşallah daha ilerleyen günlerde daha çok program yaparız. O nasıl olacağı belli olmaz. İnşallah olur. Mehmet Küçük, benim tek sözüm şu politikadan uzak durun. Söz vermeden çok çalışıp halkın kalbine girmek var demiş. İsmet Hasan, evet Kardereliyim demiş. Nazmi Ahmet, abi bir sır dediğim konuyu ne zaman gündemine alacaksın? Tarkan arkadaşım söz ve tarih versin. Şimdi program bitirdik Nazmiciğim. Ona bakacağız, o söz verdiyse kesin olur yani o işler. Evet, Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi eksik etmesin inşallah. Gelecek hafta başka bir konuyla, başka bir konukla ama Batı Trakya'mızla ilgili olarak yeniden inşallah çarşamba günü sizinle birlikte olacağız. Biz sizden tek bir istediğimiz var. Bizim için duanızı esirgemeyin efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
4: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsan önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
5: Tuncay Saran Show. Saran Show.
4: 16 Eylül'den herkese merhabalar değerli dinleyiciler. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Eylül ayını da artık yarıladık. Bugün Dünya Ozon Tabakası'nın korunması günüymüş. Dünyamız için önemli bir konu, farkındalık oluşması gereken bir konu. İnsanoğlunun hassas olması gereken bir konu efendim. Ozon tabakamız dünya için önemli. Umarız o hani deliniyor diyorlar ya, sürekli oradaki delik genişliyor ve küresel ısınmaya katkıda bulunuyor diye maalesef sera gazı salınımı, karbon monoksit salınımı gibi konuların önüne geçilmesi gerekiyor. Bir kez de biz de buradan bir farkındalık oluşturmak adına söz etmiş olalım arkadaşlar. Hepiniz şovumuza hoş geldiniz.

0: Abi yine ilginç bir tesadüf oldu.
1: Ya şimdi bazen böyle size dinletmek için kaydettiğim bir şey içime sinmiyor arkadaşlar. Ve onu yayınlamıyorum. Atıyorum kenara. Ama içinde bir yer böyle güzel geliyor bana. Hani tamam bunu beğenmedim. Bütününü beğenmedim. Atıyorum 3 dakikalık bir şey ama. Hani 10 saniyelik bir bölüm var içinde. Orası güzel. Orasını kesip bir klasöre koyuyorum. Mesela arabalarla ilgili bir şey, tamam mı? Arabalar diye bir klasör açıyorum. Onu oraya atıyorum. Sonra yine böyle beğenmediğim bir şey oluyor. Atıyorum onu. İçinden işte ne bileyim 7 saniyelik bir şey oluyor. O bilgisayarlarla ilgili bir şey. Onu da bilgisayarlar diye bir klasör açıp oraya atıyorum. Sonra başka bir konu oluyor. İşte atıyorum sporla ilgili bir şey oluyor. İçinde küçük bir bölüm, 12 saniyelik bir bölüm. Bütününü beğenmiyorum ama 12 saniyelik bir bölüm oluyor orada. Eğlenceli, güzel bir espri oluyor falan. Onu alıp spor diye bir klasörün içine atıyorum. Ondan sonra böyle böyle uzun bir zaman içinde tabii ki arkadaşlar. Mesela işte o arabalar klasöründe arabalarla ilgili işte kimisi 5 saniyelik, kimisi 10 saniyelik, kimisi 17 saniyelik falan. Küçük küçük böyle espriler, eğlenceli anlar bir araya gelmiş oluyor. Ve onları da böyle arka arkaya koyup iyice biriktiğinde, yeterli bir uzunluğa ulaştığında mesela işte onları arka arkaya koyup bir kolaj yapıyorum abi. Yani arabalarla ilgili yapılmış esprilerden oluşan filan, eğlenceli anlardan oluşan bir kolaj olmuş oluyor. İşte sporla ilgili bir kolaj, bilgisayarlarla, teknolojiyle ilgili bir kolaj falan filan. Zaman içerisinde böyle kolajlar oluşmuş oluyor. Şöyle ilginç bir tesadüf oldu. Şimdi arabalarla ilgili, tamam arabalardan hiç bahsetmiyorum değil. Yani arabalarla ilgili konular zaman zaman oluyor. Ama şimdi benim sizlere anlattığım arkadaşlar binlerce şey var yani. Binlerce konumuz oluyor. Güncel şeyler oluyor, kendi yaşadığım şeyler oluyor, müzik oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Arabalarla ilgili bir şeyden bahsediyor oluşum çok seyrek denk gelir yani. Bu bir yanda dursun. Şimdi geçenlerde arabalarla ilgili o kolajı yayınladım, tamam mı? Araba kokteyli yazmışım hatta adına. Onun arkasından da bir şarkı denk geldi arkadaşlar. Mustafa Sandal, Araba. Ya arabayla ilgili arşivde 3000 tane şarkıdan oluşan arşivde yaklaşık bir tane şarkı var abi, Mustafa Sandal, Araba. Ve o şarkı denk geldi ya. Yani kaçta kaç ihtimaldir ki? Bu da çok ilginç bir tesadüftü.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: φθηνότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümüş.

0: Çine, Kozluköy, Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanlar

Hayal gücünüzün karnı mı aç? Günlük hayatın sıkıcılığından bunaldınız mı? Biraz farklı düşünmek, biraz eğlenmek ve gülmek mi istiyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ben Tuncay Seren ve show devam ediyor.

0: Geçenlerde bir alışveriş merkezinde önümden çılgınca kendi kendine eğlenen bir çocuk geçti, tamam mı? 4-5 yaşlarında. Böyle gidiyorum, bir baktım önümden değişik sevimli sesler çıkaran, ayda yürür gibi yürüyen böyle 4 yaşlarında bir çocuk geçti. Allah Allah, garip bir görüntüydü. Şöyle bir çevirdim kafamı, baktım yani kimi kimsesi yok mu bu çocuğun diye. Baktım 15-20 metre önden falan annesi gidiyor. Allah Allah dedim, ne kadar umursamaz bir kadın. Neyse, alışverişime devam ettim ben. Bir süre sonra tekrar çocukla karşılaştım. Bir baktım çerez reyonunu oradan sevimli sesler çıkara çıkara inanılmaz derecede kendi kendine eğlene eğlene hoplaya zıplaya bana doğru geliyor. Yanımdan geçip gitti böyle eğlene eğlene. Ve bu sefer baktım çocuk başıboş. Ne önünde bir yerde ne de arkasında bir yerde annesi yok. Çocuk başıboş kendi kendine markette eğleniyor. İpini koparmış, bağımsızlığını ilan etmiş çocuk. Ondan sonra jet kasada ödeme yaparken bir baktım kadının biri yana yana oğlunu arıyor. Oğlum nerede? Oğlumu gören oldu mu? Dedim az önce buradan geçti, şu tarafa doğru gitti. Bazı anneleri anlamıyorum. Bu kadar duyarsızlık nasıl olabilir ya? Markette dolaşıyorsun, çocuğun umurunda değil. Ne yaparsa yapsın. Ondan sonra da çocuğum nerede? Çocuğumu gören oldu mu?
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: seni konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürekli marketlerde ilginç, farklı şeyler görüyorum. Değişik çikolatalar, farklı aromalı reçeller, içecekler. Ve bazen de kafama yazıyor, dur şunu alıp deneyeyim bakalım nasıl bir şeymiş diyorum. Peki güzel bir şey keşfetmiş olurum. Mesela bir ara Hindistan cevizi reçeli almıştım. Hindistan cevizi reçelini biliyor musunuz arkadaşlar? Kuru Hindistan cevizi oluyor ya, onu almışlar, üstüne basmışlar şekeri. Ya içinde azıcık bir Hindistan cevizi bulunan bir şeker bombası. Biz de pek tutmadı. Bir iki defa yedik. En çok da ben. Ya o kadar para vermişim. Hindistan cevizi reçeli ya. Kavanozuna bakıyorsun, Hindistan cevizleri üste çıkmış. Alt yarısı yoğun kıvamlı şerbet. Arada bir amaçsızca ilginç şeyler almaya devam ediyorum. Mesela en son fındık şurubu diye bir şey aldım. Fındık şurubu, evet. Evde bir tek fındık şurubu eksikti değil mi? Sadece merak. Tadını merak ettim. Markette açıp bir yudum içecek de değildim. Koca şişe fındık şurubunu aldım, geldim eve. Açtım, azıcık döktüm bardağı, içtim. Tam bir şeker bombası. Nereden buluyorsam bu şekerli şeyleri ben de. Fındıklı şeker bombası abi. Fındık şurubu. Sakın almayın. Sakın. Zaten alacak değilsiniz. Çok gereksiz bir uyarı oldu. Bir bardak döküp içersen abi, bir yıllık fındık ve şeker ihtiyacını karşılıyorsun. Şaka bir yana, tabii böyle aromalı şuruplar çeşitli kokteyller hazırlanırken kullanılıyor. Hindistan cevizi şurubu var, uzak durmam gereken. Portakal şurubu var. Bakıyorsun çekici geliyor. Portakal şurubu, kim bilir nasıl bir şeymiş diye. Onu da denemiştim çok eskiden. Dökmüştüm bardağı, içmiştim. Neye uğradığımı şaşırmıştım. Hemen şey diye düşünmüştüm, bir ara kokteyl falan yaparım ki yapacağım da zaten, onu da deneyeceğim. Boşu boşu o kadar para vermedim. Ne bileyim, sodayla falan karıştırırım diye düşünmüştüm. Farklı bir lezzet olur gibilerden ama yok abi. Hatta dökecektim neredeyse, aklımdan geçti. Sonradan dedim dur, o kadar para verdin. Denersin kokteyl mokteyl, yoğurdun içine falan dökersin. Fındık şuruplu yoğurt. Hanım tatlı bir şeyler yaparken çaktırmadan aradan dökersin azıcık falan. Belki kekin içinde güzel olabilir bak, hakikaten. Fındık şurubunun arkasındayım.
1: Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

Kendimizi bildik bileli kullandığımız bazı teknolojileri aslında hiç ama hiç anlamıyor oluşumuz çok dikkatimi çekiyor. Mesela en basitinden şahsen kendi açımdan söyleyeyim, evdeki doğal gaz kombilerimizin nasıl çalıştığını hala anlamıyorum. Bana çok sihirli bir şeymiş gibi geliyor suyu aniden ısıtması. Böyle birden sıcak su vermeye başlıyor sana ve sınırsızca sıcak su veriyor. Sanki orada bir yerde bir sıcak su senin için bekliyormuş gibi sürekli. Nasıl oluyor anlamıyorum abi. Yani giriyorsun mesela banyoya, açıyorsun, suyu birazcık israf ediyorsun, boşa akıtıyorsun ısınana kadar. Ondan sonra istediğin kadar kal banyoda. Yani saniyeler içinde kombinin sana suyu ısıtıyor olması bana çok sihirli bir şeymiş gibi geliyor hala. Gerçekten teknik olarak bu nasıl olabiliyor anlamıyorum yani. Hakikaten yani o sıcak su nereden geliyor abi? Bak, kafanda canlanan şey şu. Kombiyi açınca o kombinin içinde bir ateşleme oluyor. Puf diye bir şey yanıyor ya. Ateş yanıyor ve o ateş suyu orada ısıtıyor. Ama nasıl ısıtıyor dediğim gibi anlamıyorum yani. Ya borunun içindeki suyu mu ısıtıyor? Borunun altında ateş yanıyor da böyle. Ama öyleyse mesela düşünsene. Borunun içinden su geçiyor. Hani şebeke suyu borunun içinden geçiyor. Tam ateşin yandığı yere gelip su molekülleri. Orada dur bir ısınayım şurada diyor. Isındıktan sonra yoluna devam ediyor. Arkadan gelen sular onun yerini alıyor falan. Onlar da ısınıyor sonra devam ediyorlar. Böyle mi oluyor? Böyle olamaz. Bir anda nasıl ısınabilir su? Borudan geldi su mesela ateşin olduğu yere. Bir anda oradan geçerken ısıyı alıp sıcak bir şekilde yoluna devam etmesi lazım. Nasıl oluyor yani? Ya boru içinde akmakta olan suyu bir anda kaynatamaz yani. Ya bu seyir halindeki bir aracın benzin istasyonunun yanından geçerken hiç durmadan benzin alabilmesi gibi bir şey olurdu yani. Ama nasıl oluyor peki? Ya bence evrenin en büyük gizemlerinden birisi. Kombinin çalışma prensibi. Ya şöyle bir şey de yok mesela. Kombinin içinde belli bir hazne vardır, atıyorum 3-4 litrelik filan. Açıyorsun. Diyelim ki saniyeler içinde ısıtabilme olayını anladık. Tamam, okey. Bir şekilde onu anladık diyelim. Haznesindeki suyu ısıttım. O 3-5 litrelik suyu ısıttı. Ama onu kullandım, bitti. Tamam, hani sonrası ne olacak yani? Hiçbir şekilde anladığım bir şey değil.

0: Ya bu makas atmak nedir ya trafikte? Ne kadar saçma bir olay yani. Ya bir insan neden makas atar? Makas atmanın ne olduğunu biliyorsunuz. Sağ ve sol şeritteki araçlar arasından zikzak yaparak ilerlemek. Bir sol, bir sağ, bir sol, bir sağ. Niye yapılır ki bu yani? Niye bir insan bundan zevk alır ben anlamıyorum. Bir de şu da var ya, o kadar insanın hayatını tehlikeye atıyorsun. Kendi hayatını tehlikeye atıyorsun. Geçenlerde yine bir video çıktı. Bir grup genç arabadalar, bir de video kaydı da yapmışlar. Görünüyor her şey. Makas atıyorlar böyle. Bir sola geçiyorlar, bir sağa geçiyorlar filan. Böyle makas makas makas. Ondan sonra patladılar. Taklaya geldiler. Kelimenin tam manasıyla yani. Ama Allah korumuş çocukları, bir şey olmadı. Yani bir şey olmadı derken yaralandılar ama ölmediler yani en azından. Verilmiş sadakaları varmış. Niye yapıyorsunuz arkadaşlar? Elinize ne geçiyor yani? Bu riske değer mi? Al, onlar da değer diyordu mesela şimdi. Benimle dalga geçerlerdi. Şu anda onlar beni dinliyor olsalardı benimle dalga geçerlerdi. Ya işine bak korkak. Abi sen onun zevkini bilmiyorsun ya. Abi sıkıntı yok. Kontrol bizde derlerdi. Ama ne oldu? Taklaya geldiler. Bir de bir hareket var. Ben ona tozunu almak diyorum. Önündeki aracı sollarken aracın çok yakınından geçmek. Böyle çok yakınından ama çarpacakmışsın gibi olmak. Bir kardeşimiz vardı, böyle yapardım. Çok yakınından geçerdi. Yani beraberiz mesela, o kullanıyor arabayı. Ve önündeki aracı sollayacak. Sollarken böyle o kadar yakınından geçiyordu ki yüreğim ağzıma geliyordu. Lan ne yapıyorsun diyecek oluyordum. Hadi diyordum şimdi şey yapmayın yani. Ya ne oldu şimdi tozunu aldın ya, çarpsaydın.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

2026 Emmy ödüllerini kazananlar belli olmuş arkadaşlar. Yılın dizisi şaşırtmadı deniliyor haberde. The Pitt drama dizisi dalında Emmy ödülünü üst üste ikinci kez kazandım. Yerlere göklere sığdırılamayan bir dizi, gerçek zamanlı bir dizi. 24 dizisi gibi yani, bilenler bilir. Anladığım kadarıyla işte bir gün içerisinde yaşanan olayları anlatıyor bir sezon. Tam emin değilim öyle olduğunu ama hani her bölüm bir saati anlatıyor ya da buna benzer bir şey. Yalan olmasın şimdi. Gerçek zamanlı dediğimiz format. Bir hastanenin acil servisinde geçen olayları anlatıyormuş galiba. Aşırı merak ediyorum ama bir türlü zaman bulamadım henüz The Pitt dizisini izlemeye. Yine ödülleri silip süpürmüş kendisi efendim. Onun dışında en iyi erkek oyuncu ödülünü yine aynı diziden Noah Wyle kazanmış. Oyunculuklar da iyiymiş yani sözün özü. En iyi kadın oyuncu ödülünü Pluribus dizisinin oyuncusu Rhea Seehorn kazanmış. Dikkat çeken başka kazananlar var mı diye şöyle bir bakıyorum. Diğerleri dikkat çekmiyor filan. Komedi dizisi dalında en iyi yönetmen ödülü sahibi Widows Bey ile Hiro Murai'nin olmuş. Hepsini tebrik ederim.

Hadi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

Kanada bazı bölgelerde ölenlerin mesleğini veya tutkusunu yansıtan tabutlar hazırlanıyor. Müzisyenler gitarla, balıkçılar balıkla, öğretmenlerse kalem şeklinde tabutla son yolculuklarına uğurlanıyor. Böyle bir gelenek çok ilginç. Devasa balık şeklinde bir tabut düşünün arkadaşlar. Devasa derken yani normalde balık küçük ya, bu boyutta görünce devasa diyesi geliyor insanın. Böyle hani balık şeklinde bir tabut, şişe şeklinde tabutlar falan, böyle değişik, gerçekten ilginç bir gelenekmiş. Kanada cenaze törenleri ölen kişinin yaşamından izler taşıyan sıra dışı bir geleneğe ev sahipliği yapıyormuş. Dünya çok ilginç, çok büyük bir yer aslında ya. Bir açıdan baktığın zaman çok küçük bir yer diyorsun. Ama bir açıdan baktığın zaman da çok büyük bir yer diyorsun. Yani böyle daha önce hiç duymadığın, uzun yaşamına rağmen, yüksek yaşına rağmen daha önce bunu nasıl duymadım dediğin sürekli bir sürü şeyle karşılaşıyorsun böyle dünyanın farklı farklı yerlerinden. Böyle bir gelenek varmış mesela. Oyuncak gibi şeyler ya, böyle bakıyorsunuz maket, tabut maketler. Böyle özel olarak hazırlanıyor bunlar. Marangozlar tarafından, çok ilginç. Fotoğraf makinesi şeklinde yapmışlar mesela bir tane.

benim adım. Siz üzülmeyin, ben alışığım. Kedim bile uğramazken evime, çift kişilik ya.

0: Değerli dinleyiciler, şu anda hattımızın diğer ucunda müzik dünyamızın sevilen isimlerinden birisi sevgili Demet Sağroğlu var. Elleri kolları kınalı bebek, yüreği doğuştan yaralı bebek. Öncelikle hoş geldiniz Demet Hanım, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Tuncay Beyciğim, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz, çok teşekkürler. Hazır mısınız?
1: Hazırım, hadi bakalım.
0: Yaşadığınız inanılmaz bir tesadüf oldu mu Demet Hanım?
1: Kayhan abiyle tanışmak aslında bir tesadüftü benim için. Çünkü başka bir sanatçı dinlemeye gitmiştik bir kulübe. O sanatçı o gece çıkmadı. Bizi de arkadaşlarım oraya götürdüler. Orada biz tanıştık ve Kayhan abiden böyle bir teklif aldım işte. Orada beni duydu sesimi. Kanım aksın ki
0: terk etmem seni. Bu benim kaderim diye düşündüğünüz bir şey var mı?
1: Annemle babam ayrıldığında annem babam beni İzmir'den alıp Ankara'ya getirdiğinde bizim apartmanın ismi Melodi Apartmanı'ydı. 5 yaşında Ankara'ya geldim ben İzmir'den. Melodi Apartmanı'nın 8 dairesi vardı. Babamı yönetici yaptılar mühendis diye. Çünkü 7 daire müzisyendi. Oradan 8'de 8 ben çıktım Melodi Apartmanı'ndan. Ve ben ayrıca grafik bölümünde ısrar ediyordum. Annem grafik mezunu, güzel sanatlar. Ben de oraya girmek istiyordum. Orada da konservatuvar sınavına da girmiştim. Ama ben Bilkent'te grafik kazanınca grafik bölümüne kaydoldum. Sonra benim ikinci haftada falan derse geldiler. Dediler ki müzik fakültesinden Demet Sağroğlu'nu rica ediyor Ahmet Karnici, bölüm başkanı. Ben de gittim, dedi ki sen dedi müzik bölümünde kazandın, bir de Şam bölümünde kazandın. Biliyorum dedim, girdim sınavı, evet kazandım. Ama dedim grafiği tercih ettim buraya da kazanınca. Ama dedi sen işte burs kazandın, ne oluyor dedim, hani biz para yatırdık. Paranı çekebilirsin dediler. Sonra bir anda ben müzik bölümüne geçtim bu sebepten ötürü ve bu da benim kaderim aslında.
0: Güzel. Günlük hayattan bir şeyler var mı,
1: evet,
0: sürekli
1: benim,
0: başımıza gelen?
1: Ben biraz sakarımdır. Sakarlığım vardır. Sahnede falan da düşerim yani. Böyle monitöre takılırım, düşerim. İşte hatta Günay'da çıkıyordum ben. Günay Bey derdi ki hani huysuz müziğini çıkarmayacağım, seni çıkaracağım. Çünkü sen daha komiksin derdi. Orada düşerdim, seyircinin üstüne düşerdim mesela. Yani hala da oluyor bunlar. Bu da benim kaderim, biraz sakarlık var. Seyircinin üstüne düşmekle daha da komik yani, monitöre evet, takılıp üstüne oturmak falan.
0: Demet Sağroğlu ile sohbetimiz devam ediyor değerli dinleyiciler. Demet Hanım, en büyük şansınızın ve en büyük şanssızlığınızın ne olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Yetenek en büyük şansım. En büyük şanssızlığım da annemi, babamı, anneannemi aynı sene içinde kaybetmem.
0: Başınız sağ olsun. Mekanlar cennet.
1: Yaşamıştım. Evet, mekanlar cennet olsun.
0: Şöyle bir sorumuz var sırada. Hiç batıl bir inancınız var mı?
1: Hayır ama tahtaya vururum yani, nazar değmesin.
0: Öyle bir şey var.
1: Evet.
2: Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar.
0: Başınıza hiç açıklayamadığınız paranormal bir olay geldi mi?
1: Çok. Yani mesela bir kere konserden giriyorduk Almanya'dan. Yanında menajerim vardı. Artık indik, tekerlekler yere değdi. Herkes alkışlarken kemerini açtı Süheyla Hanım, o zamanki menajerim. Ben dedim ki, dedim kemeri bağla. Dedi indik, sen dedim bağla. İçimde bir şey var yani. Ve biz pistten çıktık. Sonra alev aldı arka taraf falan. 98'de oluyor yanılmıyorsam bu, ya da 99 olabilir. Sonra ondan önce de yine bir Aydın konserinden çıktığımızda asistanım vardı arkada. Aydın'dan İzmir'e gidiyor. Ertesi gün Seferihisar konserim vardı. Onda da giderken bütün turneyi yapmıştık. Ben hiç arkadaki asistanıma hiç kemerini bağla dememiştim yani bütün turne boyunca. Aydın'dan Seferihisar'a giden bir saatlik yol. Kemerini bağla dedim ve biz kaza yaptık.
0: İnanılmaz.
1: Evet. Yani böyle şeyler oluyor.
0: Kemerini bağla meselesi ama bir de hani kilit cümle
1: evet,
0: değil. Kemerini
1: evet,
0: bağlamasını istiyorsunuz.
1: Söylene bağlamıştı o zaten. Niye bağlıyorum falan diye. Yani çok oluyor da şimdi hiç sayamayacağım hepsini.
0: Allah herkese sizin gibi bir arkadaş ya da abla, öyle birisi versin yanına yani.
1: Mesela şey oluyor, şomazlılık mıdır artık ya da bu hissetmek midir? Asansöre biniyoruz. Siz işte asansörde kaldınız mı diye bir konuşma yapıyorum. Ve dönüşte asansörde kalıyoruz.
0: Çok ilginç. Demet Hanım, hiç unutmadığınız bir rüyanız var mı?
1: Mesela yine çocuktum. Babamın bir arkadaşının kızı evlenmişti. Böyle bir hafta kala nişanı böyle her şeyi bozdular. Çok kötü ayrıldılar. Sonra ben rüyamda o ablayı gördüm. Bir atın üstünde gelinlikli. Ama başka bir yerde. Hani eline kına falan yakılıyordu. Hani öyle kınalı bir düğün değildi ondan önceki. Hani planlanan. Bana dediler ki sen hani rüya gördün. Etkilendin o şeyden. Evlenecekti falan olmadı diye. İki ay sonra o ablam birisiyle evlendi. Ve kınayla, kınalar yakıldı, atın üstüne binerek daha farklı bir aileyle evlendi.
0: Demet Hanım, hatırladığınız en eski şey nedir? Hatırlıyor musunuz böyle bir şey, belli bir şey var mı?
1: Çocukluğumu hatırlıyorum çok iyi. 2 yaş doğum günümü hatırlıyorum. Çünkü annemle babam ayrıldığında tren garındayız. Tren garı değil, daha doğrusu bir yerdeyiz. Ben onu tren garı olarak hatırlamıyorum. Birileri kavga ediyor, böyle benim ayakkabımın teki birinde kalıyor. Annem beni bir polise veriyor. Ben ağlıyorum, sonra annemin içeri girip bana sarılıp ağlarken sarıldığı anı hatırlıyorum. Sonradan bunları öğrendim ki annem babam ayrılma sırasında annem beni İzmir'e götürüyormuş. Erzurum'dalarmış o sırada. Erzurum'da doğdum ben. Babamın işi sebebiyle. Ve kondüktöre vermişti annem beni aşağıdan, pencereden, tren içine. O polis değilmiş, kondüktörmüş falan. Hani bunların hepsini hatırlıyorum ben.
0: 2 yaşınızı hatırlıyor olmanız çok ilginç. Çoğu kişi 5 yaşını bile zar zor hatırlar.
1: Evet,
0: hayal
1: evet.
0: Mayal.
1: Hep beni geçiştiriyorlardı çocukken. Yok öyle bir şey, sen rüya görüyorsun diye. Sonradan 11-12 yaşındayken annem anlattı. Hani sen artık büyüdün. Olay böyle böyle gelişti diye. Oradan biliyorum.

0: Demet'in hayata dair en büyük hayal kırıklığınız ne oldu diye bir soru sorsak ne dersiniz?
1: Bu mesleğe giderken hakikaten herkesin kendi yeteneğiyle ve işiyle bir yere geleceğini düşünüyordum ama öyle olmadığını gördüm sektörde. Yetenekle değil, bazen parayla olan işler var. Onlar benim için büyük hayal kırıklığı olmuştu.
0: Verdiğiniz bütün bu değerli cevaplar için çok teşekkür ederiz Demet Hanım.
1: Ben teşekkür ederim Tuncay Bey. Çok çok selamlar, sevgiler herkese de. Hoşçakalın.
2: Tuncay Saran Show.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Στριφτές πίτες με κρέμα 4 τεμάχια μόνο με 1,89. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

16 Eylül 2026 Çarşamba gününden herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün, dün de söz vermiş olduğumuz gibi tam 2 saat boyunca sizlerle beraberiz bugün de. Yine geçmişe gideceğiz, yine harika şarkılar seçtim sizler için. Programımız başlıyor, hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, biliyorsunuz bu hafta yeni eğitim öğretim yılının ilk haftası. Biz de ona göre birazcık konularımızı seçtik. Bu hafta şöyle eski okul yıllarımıza götürüyoruz sizleri. Bugün neden bahsedeceğiz? Bugün ilk teneffüsün hatırasından bahsedeceğiz sizlere. Hatırlayın şimdi, öğretmen tahtada bir şeyler anlatırken gözleriniz saatteydi. Çünkü çocukken okulda en uzun beklediğimiz anlardan biri hiç kuşkusuz teneffüs dilinin çaldığı o andı. İşte bugün o kısacık andan bizde yarattığı etkilerden bahsedeceğiz. Güzel bir şarkı, sonrasında başlayalım.

bir sesi var ya sevgili dinleyenler, dersin ortasında kulağımız sürekli ondaydı. Öğretmen şimdi şu konuyu da dediği anda içimizden öğretmenim zil çalacak diye geçirirdik. Sonra bir anda o ses duyulverirdi. Daha zil tam bitmeden ayağa kalkardık. Hele öğretmen çıkabilirsiniz demeden kapıya yönelenler mutlaka olurdu. Çünkü teneffüs çocuk için sadece ders arasındaki boşluk değildi. Arkadaşlarla konuşmanın, koşmanın, oyun oynamanın, bir şeyler yiyip içmenin zamanıydı. Bazen zil çalar çalmaz en yakın arkadaşımızın yanına koşardık. Bazen de başka sınıftaki arkadaşımızı bulmak için koridora fırlardık. Teneffüsün bitmesine bir dakika kala bile hala oyuna devam ederdik. Sonra ikinci zil çalar ve hepimiz istemeye istemeye sınıfa dönerdik. Keşke teneffüsler biraz daha uzun olsaydı diye düşünürdük. Çocukken zamanın en hızlı aktığı yer galiba okul koridorlarıydı.

Efendim bugün teneffüslerden bahsediyoruz sizlere. Teneffüs denince kantini de unutmamak lazım. Zil çaldığı anda kantinin önünde oluşan o kalabalık. Herkesin elinde birkaç lira. Aklında aynı soru. Ne alsam acaba? Simit mi, tost mu, meyve suyu mu? Bazen para yetmezdi. Arkadaşlarla ortak bir şeyler alınırdı. Bazen de kantince bir dakika sırayla diye seslenirdi ama kimsenin sıra beklemeye sabrı yoktu. Kantinden alınan küçücük bir yiyecek bile çocukken inanılmaz mutlu ederdi. Hele ders başlamadan önce o son lokmayı yetiştirmeye çalışmak, bir yandan yemek, bir yandan arkadaşla konuşmak, bir yandan zil çalacak mı diye kulağı kabartmak. Sonra zil çalar ve elindeki son lokmayla sınıfa dönersin. Bugün bir simit ya da meyve suyu gördüğümüzde bizi yıllar öncesine götüren şey belki de tam olarak o okul kantini anısıdır, kim bilir.

Plattasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz. Şehrin en iyisindesiniz. Efendim, eski teneffüslerden bahsediyoruz sizlere. Bugün o teneffüslerin üzerimizde yarattığı etkilerden bahsediyoruz. Havalar güzelse teneffüsün adresi belliydi. Okul bahçesi. Birkaç dakika içinde herkes kendi oyununa dağılırdı. Kimi top oynardı, kimi ip atlardı, kimi yakalamaca oynardı. Bazıları ise sadece arkadaşlarıyla konuşmak için bir köşeye çekilirdi. Ama en güzel tarafı kimsenin kaç dakika kaldı diye düşünmemesiydi. Ta ki nöbetçi öğretmen ya da zil bizi uyandırana kadar. Bahçede kurulan oyunlar bazen bir sonraki teneffüse taşınırdı. Sonra devam ederiz derdik. Çocukken bir oyunu yarıda bırakmak bile büyük meseleydi. Çünkü o oyun bizim için gerçekten çok önemliydi. Bugün çocukların okul bahçesinde oynadığını gördüğümüzde belki kendi teneffüslerimiz gelir aklımıza. Aynı koşuşturmaca, aynı kahkahalar. Sadece aradan çok yıllar geçmiş.

Efendim, eskiden bazı teneffüsler hiç dışarı çıkmadan geçerdi. Özellikle öğretmen sınıfta kalmışsa sıra arkadaşımızla hemen fısıldaşmaya başlardık. Ders sırasında söyleyemediğimiz ne varsa o birkaç dakikada anlatıverirdik. Bugün ne yaptın? Öğretmen kızacak mı? Son derste ne var? Bir de sınıfta küçücük bir sır paylaşılırdı. Tabii sesimizi çok yükseltmemeye çalışırdık ama genellikle birkaç dakika sonra sınıfın yarısı ne konuştuğumuzu duyardı. O sırada kurulan arkadaşlıkların bazıları yıllarca sürdü. Aynı sırada oturmak, birlikte gülmek, birlikte azar işitmek. Çocukluğun en sağlam dostlukları bazen büyük olaylarla değil de küçük teneffüs sohbetleriyle.

şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ederken teneffüslerimizden bahsediyoruz efendim sizlere. Teneffüsün sonlarına doğru başka bir telaş başlardı. Bir arkadaşımız koridora bakıp zil çaldı mı diye sorardı. Biri çaldı galiba derdi. Diğeri yok daha çalmadı diye itiraz ederdi. Çünkü o birkaç dakika daha çok önemliydi. Oyunu bitirmek, son bir şey konuşmak, kantinden alınanı bitirmek gerekiyordu. Sonra zil çalar ve bütün planlar bir anda sona ererdi. Bazen öğretmen sınıfa girer, biz hala yerimize oturmaya çalışırdık. Çantalar açık, kitaplar ortada. Birkaç saniyede yeniden ders moduna geçmemiz beklenirdi. Oysa az önce biz bahçede koşturuyorduk. Çocukken teneffüsten derse geçmek bile küçük bir mücadeleydi. Şimdi düşününce o acelelerin, o koşuşturmaların bile aslında ne kadar güzel bir tarafı varmış.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu eskiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

0: bahçemde.
1: Eskiden bir de başka sınıfta okuyan arkadaşlarımız vardı sevgili dinleyenler. Teneffüs başladığında ilk iş onları bulmaya çalışırdık. Koridora çıkar, sınıfların önünden geçer, nerede acaba diye bakardık. Bulduğumuzda birkaç dakikaya bütün özlemimizi sığdırmaya çalışırdık. Bir şey anlatır, bir şeye güler, sonra zil çalmadan önce sonra görüşürüz derdik. Bazen de arkadaşımızı bulamadan zil çalardı. O zaman bütün teneffüs boşa gitmiş gibi hissederdik. Bugünün iletişim dünyasında birkaç saniyede birbirimize ulaşabiliyoruz. Ama çocukken bir arkadaşımızı görmek için okul koridorlarında onu aramak gerekiyordu. Belki de bu yüzden buluşmalarımız çok daha değerliydi. Birini görmek gerçekten küçük bir maceraydı.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Bugün okul bahçelerine baktığımızda aynı sahneleri görüyoruz. Zil çalıyor, çocuklar koşuyor, arkadaşlar birbirini arıyor, kantinin önünde sıra oluşuyor. Yıllar değişiyor ama teneffüsün anlamı pek değişmiyor. Çünkü çocuk için ders kadar teneffüs de okulun bir parçası. Belki de okul yıllarımızdan geriye sadece dersler ve sınavlar kalmıyor. En çok hatırladığımız şeyler teneffüste yaşadıklarımız oluyor. Kimle güldük, kimle kavga ettik, kim bize similinden bir parça verdi, kimle bahçede koştuk, hatta koşarken düştük. Bunlar hafızamızda çok daha uzun kalıyor sevgili dinleyenler. Çünkü teneffüs çocukluğun en doğal haliydi. Kuralsız değildi belki ama birazcık daha özgürdü.

Efendim, bugünlük teneffüs bitti. Zil çaldı, herkes sınıfına döndü. Ama biz biraz daha çocukluğumuzda kalalım bu hafta. Çünkü o birkaç dakikalık aralar aslında okul hayatımızın en güzel hatıralarını taşıyordu. Belki ilk arkadaşlığımızı orada kurduk. Belki ilk büyük kavgamızı orada ettik. Belki hayatımızın en komik anlarından birini bir teneffüste yaşadık. Yıllar sonra okuldan geriye koca koca derslerden çok o küçücük anların kalması çok tuhaf. Sizin okulda teneffüs denince aklınıza ne geliyor? Kantin mi, bahçe mi, sıra arkadaşınız mı yoksa zil çalar çalmaz sınıftan kaçışınız mı? İşte şimdi şöyle bir arkanıza yaslanın, gözünüzü kapatın, bunu bir düşünün. Güzel bir şarkı, sonrasında ben de veda etmek üzere burada olacağım.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodo Arıcılık Merkezi. Arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Biz Ayla'nın sürenin yine burada sonuna geldik. Haftanın yarısını geride bıraktık efendim. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Yarın tekrar buradayız. Ben Nurgün. Hoşçakalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: Bak nasıl geldi enerji.
1: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Bugün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Çek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City, hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini

0: Την ΑΠΟ ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

0: Aha, abi araba geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.